İşte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki, dördüncüleri o olmasın. 5 kişi yoktur ki, 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür.
Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa, sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah, bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu, onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler
Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de "Ey Rabbimiz" derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar, asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa, asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da, muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar, anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur.

Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar, size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar. Ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi İnkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber, siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına, harcadıklarını, mehirlerini geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece

0: Ve tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği, inkarcıların kabirlerde yatanlardan, onların dirileceklerinden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah, kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman ederseniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ederseniz, bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi, müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüzde sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şey vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar: hele Medine'ye dönelim. O zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da, çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Teabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şeklinizi güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Ardından yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o ışığa iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah, dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse, onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız, bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru, önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler. Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim" demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti. Ve o, içtenlikle itaat edenlerdendi.
1: Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin yer aldığı 28. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Yardımlaşmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa suresi 36. ayet. İnsan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği toplum halinde yaşamaya mecburdur. Bir başka ifadeyle, insan toplumsal bir varlıktır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlıksa sadece Allah'tır. O nedenle herkes birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. Şüphesiz bir toplumda herkesin aynı düzeyde olması düşünülemez. İnsanlar pek çok açıdan farklı statüde bulunurlar. Maddi açıdan imkanı olanlara zekat, fitre, sadaka ve benzeri ibadetlerin emredilmesinden aslında toplumda fakir-zengin arası sevginin temini amaçlanmaktadır. Çünkü imtihan alanı olarak nitelendirilen bu dünya hayatında hemen her an sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmekte, kimse bunun üstesinden tek başına gelememekte. İşte bu noktada farklı imkan ve yetenekleri bir arada barındıranların birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışması ortaya çıkmaktadır. Ailemiz ve akrabalarımızdan sonra problemlerimizin çözümünde yardımına başvuracağımız en yakın kimseler komşularımızdır. O sebeple yukarıda verilen ayette yakın ve uzak komşuya iyilik yapılması emredilmektedir. Dinimiz İslam böylece hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemi üzerine özenle durmuş ve komşuluk ilişkilerine dair hayati prensipler getirmiştir. Kur'an-ı Kerim, yüce yaratana kullukla beraber, başta ana baba olmak üzere, toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularımızla da iyi ilişkiler kurulmasını bir görev olarak vurgulamıştır. Bu bakımdan komşuya iyilik etmek, sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, ondan gelebilecek bazı sıkıntılara sabretmek, onları olgunlukla karşılamak, dinimizin bir emridir. İşin bir boyutu böyleyken, diğer taraftan komşuluk ilişkilerinde daha dikkatli davranmak, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermek oldukça önem arz etmektedir. Özellikle büyük şehirlerde bu daha da önemli olsa gerekir. Öyle ki apartmanlarda kişilerin birbirini tanımadığı, selamlaşmaların eskiye oranla azaldığı, hüzün ve mutluluk günlerindeki duyguların paylaşılmadığı görülmektedir. Halbuki üst katta oturan komşunun cenazesinden alt katta oturanın haberi olmuyorsa, bu bizi oturup düşünmeye sevk etmelidir. O nedenle yardımlaşmayı sadece madde ve parayla sınırlamak mümkün değildir. Yardımlaşma bazen de manevi olabilir. Aile görüşmeleri, tebrikleşme, ziyaretleşmeler bu cümleden görülmelidir. Toplumsal yaşamın gereklerine riayet etme, ortak alanların temiz kullanılması gibi hususlarda komşuluk ilişkilerinde dikkatle üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Sözleri ve örnek davranışıyla bizlere hayat veren, insanlık ve kulluk bilincimizi güçlendiren sevgili Peygamberimizin komşulukla ilgili hadisleri büyük mesajlar taşımaktadır. Netice itibariyle son zamanlarda bizi biz yapan değerlerden uzaklaşmamızın sonucu birbirimizle olan ilişkilerimiz zayıflamakta, hatta kaybolma noktasına gelmektedir. Adeta insanlar kalabalıklar arasında yalnızlaşmaktadır. Nitekim Avrupa bunun sıkıntısını çekmekte ve yeniden komşuluk ilişkilerini tesis etmek için bazı faaliyetlerde bulunmaktadır. Orada baba evladından, evlat ailesinden, komşu komşusundan kaçmaya çalışmaktadır. Bireycilik ve kişisel menfaatler hakim olmuştur. Bizim dinimizde, kültürümüzde, örf adetimizde böyle bir şey yoktur, olmamalıdır. İş ve dünyevileşmenin getirdiği sıkıntıları biliyoruz. Ancak yine de ebeveyne, dostlara, komşulara zaman ayırmak gerektiği bilincinde olmalıyız. Birbirimizin derdini dert edinmeli, yardımlaşmalıyız ve unutmamalıyız ki ahiret hayatında bizi yediklerimiz değil, yedirdiklerimiz kurtaracak. Terazi kefesine bunlar konulacak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan, Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla

devam edin ve yaklaşan felaket son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. Birinci konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Yirmi dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat sureleri yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

edbara ve istekber fekale in hâzâ illâ sihrun yu'ser in hâzâ illâ kavlul beşer se'usnîhi sekar ve mâ edrâke mâ sekar la tubqî ve lâ tezer levvâhetun lil beşer aleyhâ tis'ate aşer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz," demiştik. "Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık," diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarına açık kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki, Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek, derler. De ki, O bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine
işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor. Suyunuz çekiliverse, size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına and olsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur. Sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize, dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara. İçlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını.
O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkıysa dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular

başına bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün orada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber size atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler içinde derin bir pişmanlık sebebidir. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatte yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksul kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler. Ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar. Ki eşlerinin

Eri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u, kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa o sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzak kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yagus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ve sadece günahkar nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla.

Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde tutunurduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi? Yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yola hedeflenmişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle. Şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz.
Şüphesiz.

Siz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşturma durumu vardır. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları haline alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak ve Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O, sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzüne yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdim. Önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin Sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için
sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler. İnananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da, Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu, insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır hayır, öğüt almazlar. Aya and olsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o cehennem insanlar için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki? Adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet. Parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınılacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çarçabuk gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namazda kılmamıştı.
aksine inkar etmiş. Hak'tan

yüz çevirmişti. Sonra çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, asılıp tutunan zigot olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş, ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan, ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipeksi giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan

0: Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ve batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mülk, kalem, haka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin yer aldığı 29. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız O'na kulluk ederiz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın boyasıyla boyananlar. Hristiyanlar Allah'ın emirlerine uymazlar. Fakat bununla beraber kişiyi suya daldırıp çıkarma şeklinde icra edilen vaftiz ayininin gerçek bir manevi arınma olduğunu zannederlerdi. Ayette vaftizi arınma vesilesi sayanlara bir cevap vardır. Temiz fıtrat ve tevhid inancı üzere yaşamayan, yani Allah'ın boyasına boyanmayan bir kimse, böyle bir ayinle arınmış olmaz. Arınmanın ve günahlardan temizlenmenin yolu, Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Hazreti Muhammed'i kabul edip İslam fıtratı üzere yaşamaktan geçmektedir. Bu ayetten alacağımız mesaj, Allah insanları tertemiz fıtrat üzere yaratmıştır. Peygamberin davetine uyarak Allah'ın buyruğuna uygun yaşayanlar bu güzelliği devam ettirirler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
1: İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim" demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza gelir.

0: girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Kadr Suresi 1 ila 5. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk Ayette Sosyal Hayat.
1: Allah Teala İsra Suresinin 70. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Adem oğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsanın en temel ve vazgeçilemez hakkı yaşama hakkıdır. Rabbimiz bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmekle, bir insanı yaşatmayı tüm insanlığı yaşatmakla eşdeğer kabul etmiştir. Allah Teala haksız yere bir cana kıymanın sadece ona zulmetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda insan hayatının kutsallığını yok saydığına işaret buyurmaktadır. İnsan hakları tüm insanların insan olarak doğmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Allah Teala insanı en değerli ve şerefli varlık olarak yaratmış ve ona insan olmasından kaynaklanan haklar tanımıştır. Batı'da ise insan hakları ilk defa 1215 yılında Magna Carta Anlaşması'nda dile getirilmiş, insan hakları evrensel beyannamesi ise ancak 10 Aralık 1948'de kabul edilmiştir. İslam'da insanlar doğuştan eşittir. Irk, renk, vücut yapısı gibi kişinin iradesine bağlı olmayan hususlar, üstünlük ölçüsü ve övünç sebebi olamaz. İnsana Allah katında üstünlük kazandıran şey takvasıdır. İnsanlar kanun önünde eşit haklara sahiptir. Allah Teala bir kavme olan kızgınlığın adalet duygusunu olumsuz etkilememesi için uyarıda bulunmuştur. Bir kişi komşusunun zırhını çalıp Yahudi komşusunun evinde saklamış, olay ortaya çıkınca Yahudi çaldı diye iftira etmişti. Peygamberimizi etkilemek için de kabilesini seferber etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davada adaletle hükmetmesi ve hainlerden etkilenmemesi için uyarılmıştı. İslam insanlara din, vicdan ve ibadet hürriyeti tanımıştır. İnsanlar İslam'a davet edilir fakat Müslüman olmaya zorlanamaz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlara karşı en güzel yolla mücadele et ve dinde zorlama yoktur. Artık doğru eğriden ayrılmıştır ayetlerinde insanların hangi metotla İslam'a davet edileceği belirtilir.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

متكئين على سرر مصفوفة وزوج

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol,

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz.

durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Fatır Suresi 8. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Araf suresi 26 ila 31. ayetler.
2: أعوذ بالله

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

0: يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağar. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Zümer suresinin 2. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi. Mekke'li müşrikler tarafından Peygamber Efendimiz'e karşı her zaman itiraz sesleri yükseliyordu. Ey Muhammed, bu kitap Allah'tan değil, sendendir. Bunu sen uyduruyorsun ve Allah'a dayandırıyorsun diyorlardı. Cenab-ı Hak ise Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği Kur'an-ı Kerim'in kendi katından olduğunu haber veriyordu. Hakikatin bilgisine Kur'an'ın aydınlığında ulaşılacağını bildiriyordu. Yüce Allah, Peygamberimize şair diyenlerin, ona sihirbaz olarak bakan Mekkeli müşriklerin bu iddiasına böyle cevap verir ve gerçeği inkara yönelenlerin faydasız arayışlarını reddeder. Rabbimiz birçok ayette bu ve benzeri söylemleri, müşrikleri ve onların izini süren düşünce sahiplerini yermektedir. Bu ayette de bu kitabı sana muhakkak biz indirdik ifadesiyle peygamberlik görevinin kişiye kendi isteğiyle verilmediğini vurgulamış oluyor. Rabbimiz bu ayette sevgili peygamberimize ve onun izinden giden ümmetine kıyamete kadar gelecek tüm Müslümanlara dini yalnız kendisi için ihlasla yaşamayı emretmektedir. Bir Müslümanın tüm davranışlarında samimi olması, Allah'a boyun eğmesi, sadece onun rızasını gözetmesi gerekir. Çünkü Allah'ın rızasının gözetilmediği hiçbir amelin ve ibadetin onun katında değeri yoktur. Din, hayatımızın her anında ve alanında izi görülen bir gerçektir. Doğumundan ölümüne kadar bir Müslümanın hayatını biçimlendiren, ona değer katan ilkeleri içinde barındırır. İnanç, ibadet ve getirdiği ahlak esaslarıyla hayatımızı kuşatan bir programın adıdır. Aile içi ilişkilerimizi, ticaret ve sosyal hayatımızı Allah'ın rızasına uygun biçimde yaşamamızı kolaylaştıran ilahi bir sistemdir. Bütün güzellikleri ve bize kattıklarıyla beraber din yalnızca Allah için yaşanmalıdır. Din, dünyevi hiçbir çıkara alet edilmemelidir. İnsanların dini konulardaki hassasiyeti istismar edilmemelidir. Dinin getirdiği esasları kasıtlı biçimde yanlış yorumlayarak veya çarpıtarak bir topluluğun Allah'la doğru bir yaşantıyla bağı zayıflatılmamalıdır. İnananlar arasındaki güven zedelenmemelidir. Kimse Allah ve Resulü ile aldatılmamalıdır. Mümin aynı delikten iki defa ısırılmamalıdır. Dini yalnızca Allah'ın gönderdiği doğru ve berraklık haliyle yaşamak için çalışmalıdır. Kısacası Rabbimiz şirkten, gösterişten, her türlü çarpıtmadan, aldatmadan, çıkardan ve menfaatten uzak, pazarlıksız, samimi bir kulluk beklemektedir.
2: Kırk ayette İbadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Mukit. Bütün varlıkları yarattığı gibi rızkını da her dem yaratan, onları koruyup gözeten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Alemi hiç şaşmayan bir nizam içinde yürüten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Korumak, birine hayatiyetini sürdürecek kadar gıda vermek, gücü yetmek anlamındaki kavt, kıyate kelimesinden türeyen mukit esması, bedenlerin ve ruhların gıdasını veren, gücü yetip koruyan anlamına gelir. Allah'ın mukit oluşu, yarattığı varlıkları başıboş bırakmayıp, onlara yaşamlarını sürdürecekleri enerjiyi sağlayacak rızkı temin ederek, koruyup yaşatmasıyla tecelli eder. Doğadaki döngünün içerisinde canlılar yaşamlarını yitirip toprağa karıştıklarında vücutları çözümlenerek ayrılır ve diğer canlıların besinini sağlar. Hayatın devamlılığını sağlayan Rabbimiz, vücutların gıdasını çeşitli yiyecek ve içecekler, meleklerin gıdasını taat ve tesbih, ruhların gıdasını nesne ve olayların iç yüzüne vakıf, onları akletmek şeklinde düzenlemiştir. Bütün güzelliklerin düzeni akılla mümkün olur. Allah, akıldan daha şerefli ve daha güzel bir şey yaratmamış ve bize de bu akıldan ihsan etmişse, bize düşen nedir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Her bir yaratılmışın bir yaşam süresi vardır şu yeryüzünde, değil mi? Süresi biten veda eder. Allah bir sebep yaratır varlığının sona ermesi için ve ayrılır dünyadan. Biz görünen sebeplere bakar hayret ederken aslında o varlığın yeryüzündeki rızkının bittiğini düşünmeyiz. O varlığın yeryüzündeki rızkının bittiğini düşünmeyiz. Zamansız gitti deriz çoğu kez. Daha yaşayacak ömrü vardı deriz. Halbuki bitmiştir kendisine tayin edilen rızkı, bittiği için ayrılmıştır dünyadan. Rabbi o kimse için o kadarlık bir ömür tayin etmiştir. Neye göredir, hikmeti nedir ancak Allah bilir. İnsanın aklının yetmeyeceği yerler vardır. O noktaya gelince hu deyip boyun eğmek gerekir. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da bütün varlıkların rızkına Allah'ın kefil olduğudur. Allah yarattığı hiçbir varlığı başıboş bırakmaz. Yarattığı gibi yaşatmayı da bilir. Merhametsizlik etmez. Kendi rızkını kendisi temin etsin deyip rahmet elini çekmez üzerinden. Bu demek midir ki rızkımız belliyse ve gelecekse hiç çalışmayalım? Bizi yaratan rızkımızı da gönderir diye bekleyelim? Elbette hayır. Allah rızkı sebeplere bağlar ki kullar çabalasın. Çabalarının karşılığını verir Rabbi. Ama bu dünyada, ama ahirette. Hiçbir çabayı zerre dahi olsa ziyan etmez. Dünyada vermediğine ahirette fazlasını ikram eder sabrına karşılık. Allah'ın adaletinin üzerine söylenebilecek tek bir fena söz yoktur ki kirletsin. Rabbimiz bizi nasibine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Allah, insanlar için geçim sebepleri yaratmıştır. Her insanın yaşamını devam ettirmesi için bir sebebe tutunmakla mükellef kılmıştır. Biz rızkımızın peşinde koşarız, helal, temiz, bereketli olsun diye, kimsenin hakkına girmeden kazanalım diye uğraşırız. Bu koşuşturmanın da sınırlarını belirlemiştir bizim için Rabbimiz. Helal yollarla kazanmamızı diler rızkımızı her şeyden önce. ibadetimizin önüne geçmeyecek kadar uğraşmamızı diler. Kulun önceliklerini doğru belirlemesini ister. Hiçbir şey Rabbin rızasını kazanmaktan daha öncelikli olmamalıdır. Kazandığımızın bir kısmını hayra harcamamızı diler. Ve rızkın tamamen Allah'tan olduğunu bilmemizi ister. Hiçbir sebebe tutunmayız biz. Çalışırız, rızkı başka ellerden alırız ama gönderenin Allah olduğunu asla unutmayız. Bizi ayakta tutan da budur aslında. Kimsenin kıymet bilmediği zamanlarda kalbimizi rahatlatan da budur. Kıymet veren bir Rabbin olduğunu bilmek. Rabbimiz kıymetimizi katında âli eylesin. Bazen şaşarız ama kendimizi kaptırırız. İnsanın en büyük imtihanı budur zaten. Dünyaya kendini kaptırmak. Kapılıp gittiğimizde rızkın tamamen çabamıza bağlı olduğunu düşünmeye başlarız. Fazlasını istedikçe çalışmayı artırırız. Artırdıkça rızkımız da sonsuz artacakmış gibi düşünürüz. Halbuki öyle midir? Her insanın şu dünyadaki nasibi belli değil midir? Bazen çok çalışmadan rızkı dolup taşan kimseleri görürüz. Bazen kendini heba ettiği halde rızkı hep belli bir sınırın altında kalanları. Adaletsizlik midir bu? Hayır. Allah adalet sahibidir. Çalışanın çabasını verir. Fakat dünyada rızkı ne kadarsa o kadarını verir. Çalıştığı boşa mı gider peki? Elbette hayır. Ailesi, efradı, ehli için çalışan kimse ibadet etmiş hükmündedir. Haramdan korkan, sakınan kimse için cennet vaat edilmiştir. Dünyadaki rızkını alır, ahirete kalanı için de Rabbi onu emin kılar, ecrini muhakkak verir. Yani bir kimse malı çoğalsın diye gayrimeşru yollara sapsa rızkı artmaz. Muhakkak bereketsizleşir, hayrını göremez. Yine de istediğini elde etmiş olamaz. Meşru yolda tutunan kimsenin rızkı noksan mı kalır? Asla. Allah az olan rızkına öyle bir bereket verir ki zenginin gözü kalır. Rızkın çokluğu bolluğunda değil, bereketindedir. Rabbimiz bize bunu görecek feraset versin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Sebepler rızık yaratmaz, rızık vermez. Rızkı Allah yaratır, Allah verir. Benim her şeyden önce buna ikna olmam gerek. Sebepler yoldan başka bir şey değildir. Ben olmuyor, ne yapsam artmıyor diyerek yolumu şaşırıp harama el uzattığımda rızkım artmayacak, ne gelecekse o gelecek yine. Ama ben yolumdan mesul olacağım. Harama el uzatmanın hesabını vereceğim. Ben Rabbimden temiz rızık dilemeliyim. Gidiş yolumdan mesul olduğumu hiç aklımdan çıkarmamalıyım. Eğer bir rızık beni gelip bulacaksa bulur zaten. Kalbimi serin tutmalıyım. Rabbimin mukit olduğunu hatırlamalıyım. Beni bırakmayacağını bilmeliyim. Elbette gönlüm fazlasını ister ama fazlası hayır mıdır benim için bilemem. Bilmediğim her türlü fenalıktan da Rabbime sığınırım. Bilmeden şerrim olacak rızkı istemekten de Rabbime sığınırım. Çalışır çabalarım, gerisini Rabbime bırakırım. Zor, evet biliyorum, nefsi susturmak zor. Ama Rabbim benden bunu istiyor zaten. Nefsimi susturmamı, dünyaya kapılmamamı. Çalışıp gerisini kendine bırakmamı istiyor. Rabbim istiyorsa yaparım. Benim için zor olmaz. Zorları kolaylaştırmasını dilerim Rabbimden. Nefsime hükmetmemde beni muvaffak eylese daha ne isterim? Bütün varlıkların rızkını elinde tutan ya mukid, beni rızıklandırdığın nimetlerden razı eyle.

hak etmediğimin farkındayım. Senden hak edecek kadar salih olacağım bir ömür vermeni dilerim. Beni sana hakkıyla şükreden, gönlü razı kullarından eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Büyük günahlardan kaçınmak. İnsan, akıl ve irade gücü yanında bazı zaaflarıyla birlikte yaratılmıştır. Bu yüzden insanın günahlara düşmesi mümkündür. Hazreti Peygamber zamanında da günaha düşen sahabeler oluyor, sonra tövbe ediyorlardı. Peygamberimiz, her insan hata yapar. Hata yapanların

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet

124. Gün Zaman Bilinci. Ayet-i Kerime Meali. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Furkan Suresi 47. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki, Ademoğlu zamana söver. Halbuki zaman benim, zamanın kontrolü bendedir. Gece de gündüz de benim elimdedir. Fetva. Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir? Sosyal medya platformları, bilgi ve belge paylaşımı yapma, toplantı, sohbet ve yazışma üzerinden iletişim kurma imkanı sağlamasının yanı sıra, günümüzde bir kazanç unsuru haline de gelmiş bulunmaktadır. Bir kazancın helal olabilmesi, kazanç unsuru olan mal veya hizmetlerin dinen meşru olmasına bağlıdır. Buna göre A. Bu platformlardaki yazı, belge, fotoğraf, müzik, video, reklam ve benzeri yayınlar dinen meşru olmayan unsurlar içermemelidir. Bu kapsamda İslam inanç esaslarını ve değerlerini inkar eden veya alaya alan, Allah'a ortak koşma, batıl dinleri övme ve onaylama, bu dinlere ait sembolleri şirin gösterme gibi tevhid inancına aykırı olan, İslam'ın haram kıldığı faiz, içki, domuz ürünleri, kumar, yalan, zina, müstehcenlik ve cinsel sapkınlık gibi unsurlara teşvik eden her türlü içeriğin yüklenmesi, paylaşılması, tıklanması, beğenilmesi, takip edilmesi ve reklamının yapılması meşru olmadığından bu tür yöntemler üzerinden kazanç elde etmek caiz değildir. B. Bu platformlara yüklenen içerikler dinen meşru olsa bile, bunların izlenmesi veya tıklanması esnasında çıkan reklamların da dinen meşru olması için gerekli tedbirler alınmalıdır. C. Abone ve izleme sayılarını yüksek göstermek için sahte hesaplar açmak veya satın almak, insanların aldatılmasına sebep olacağından bu tür usuller kullanılarak kazanç elde edilmesi caiz değildir. D. Sosyal medya platformlarında çekilişe katılmak amacıyla bağışta bulunulması ve bu yolla toplanan paradan bağışçıların bir kısmına hediye verilmesi kumar niteliğinde olup caiz değildir. E. Sosyal medya platformlarında içerik üretenlerin suç unsuru barındıran, kul ve kamu haklarını ihlal eden, özel halleri ve mahrem bilgileri ortaya koyan yayınlar üzerinden kazanç elde etmesi caiz değildir. Bu zikredilen hususlara dikkat edilerek sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caizdir. Hikmetli Söz. Bizimle krallar arasında sadece bir gün fark var. Dün geçti, artık onun tadını bulamazlar. Biz ve onlar yarın hakkında birlikte kaygılanıyoruz. Öyleyse farkımız bir günle ilgilidir, o da oluversin. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım, ey putperestler! Sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar, biz yenilmez bir topluluğuz mu, diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
9: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 40.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Münafıklar hiçbir ahlaki değer tanımadılar. Erkeğiyle, kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Tevbe suresi 67. ayet. Münafıkların inançlarındaki samimiyetsizlikleri hayatlarını da yansıyordu. Namazlarını insanlara gösteriş olsun diye kılıyorlardı. Zekat ve sadakalarını da aynı niyetle veriyorlardı. Mescide üşenerek geliyor, namazdan hemen sonra kaçarcasına camiyi terk ediyorlardı. Sabah ve yatsı namazlarına gelmemek onların bir alışkanlığıydı. Ayetler onların bu durumlarını şöyle bildirmektedir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem onları şu dört özellikle tanıtmaktadır. Emanete hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar, düşmanlık ettiğinde aşırıya gider. Müminler münafıkları bu gibi özelliklerinden tanırlardı. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzemekteydiler. Onlar hayır yapmayı düşünmedikleri gibi kötülüğü yaymaya ve iyilikleri de engellemeye çalışırlardı. Münafıklar bu tür özelliklerini en çok cihad emri geldiğinde gösterirlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken münafıklar duvara dizilmiş odunlar gibi bilinçsiz, anlamsızca baka kalır ve öylece dinlerlerdi. Bu halleriyle müminler arasında konuşulan sözleri ve duydukları her şeyi aleyhlerine sanırlardı. Dışarıdan bir ses gelse sanki kendilerine bir saldırı yapılmış gibi ürkek ve evhamlı davranırlardı. Çünkü akılları, fikirleri, ihanetlerini ortaya çıkaracak, maskelerini düşürecek bir açıklama yapılması veya kendilerine dışarıdan ani bir saldırı gelmesi ihtimaline takılıydı. Yüksek bir ses duysalar hemen tedirgin olurlar ve telaşlanırlardı. Nitekim her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar ifadesi, haince düşünce ve eylemlerinin kendilerini hepten evhamlı hale getirdiğini belirtmektedir. Müminler arasında ayrılık çıkarmaya yönelik işlerini daha ileri götürmek isteyen münafıklar, bunun için mescidi bile kullanmaya cesaret etmişlerdi. Bu, dini istismar etmekten başka bir şey değildi. Kur'an-ı Kerim'in dırar, zararlı mescidi olarak adlandırdığı Hazreti Peygamber'in mescidinden ayrı bir bina yaptılar. Söz konusu mescit, cahiliye döneminde Hristiyanlığı seçen Ebu Amir'in Bizans Kayseri'nden yardım getirip Müslümanlara karşı savaşacakları bir karargah vazifesi görecekti. Bununla birlikte münafıklar, "Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı," diyerek iyi insan ve masum görüntüsü vermeye çalışıyorlardı. Binayı bitirdiklerinde Hazreti Peygamber'i davet ederek bir de bu yaptıklarına meşruiyet kazandırmayı planladılar. Ancak Peygamberimiz buraya gitmeden önce ayeti kerime indi ve onu uyardı. Orada asla namaza durma. Çünkü gerçek mescitler Allah'ın eviydi ve müminlerin bir araya geldiği yerdi. Fitne karargahları değildi. Ayrıca Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekilen kimseler imar edebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra bu yerin yıkılmasını ve Kuba bölgesinin çöplüğü haline getirilmesini emretmiştir. Münafıklar, müminleri cihat meydanlarında hep yalnız bırakmışlardı. Savaş sırasında zarar gören müminleri görünce, "Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım," derlerdi. Aksi bir durumdaysa, "Keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim," diyerek hep çıkarlarını dile getirirdiler. Bu söylemler, münafıkların ahireti unutup dünyaya ne denli bağlı olduklarını gösteren genel karakterleri haline gelmişti. Onlar, herhangi bir savaşta şayet ganimet elde etme durumu varsa, müminlerle birlikte sefere çıkarlardı. Müminleri zayıf görüp mağlup olacaklarını düşündükleri savaşlara ise can korkusu sebebiyle katılmak istemezlerdi. Başta Abdullah bin Übey olmak üzere münafıklar hem kendileri sefere çıkmazlar hem de çıkanları engellemek isterlerdi. Müminler savaşta galip gelince ise "biz sizinle beraber değil miydik?" diyerek ganimet paylaşımında ise hemen ortaya çıkarlardı. Kafirlerden menfaat geleceğini sezince de "biz size kol kanat gerip sizi korumadık mı?" diyerek onlardan menfaat devşirmeye çalışırlardı. Esed ve Gatafan gibi Bedevilerin iki yüzlülükleri şehirli münafıklardan daha da ileriydi. Bedeviler, inkarcılık ve iki yüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Onlar Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına itaatte zayıflık gösteriyorlardı. Bedevilerin münafıklıkta daha ileri gitmeleri, onların yapılarında var olan kaba ve cahil bir çıkarcılığa bağlanmıştır. Peygamber Efendimiz de böyle kişilerin ikiyüzlü tavırlarına maruz kalmıştır. Allah Celle Celaluhu bu ikiyüzlüleri daha ağır cezalandıracağını bildirmektedir. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de ikiyüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Müzeyne, Cüheyne, Eslem, Gıfar, Eşca gibi kabileler Müslüman olduktan sonra hala içlerinde bazı münafıkların olduğundan bahseden bu ayeti kerime, onların iki yüzlülükleri karşılığında iki kat ya da iki kez cezaya uğratılacaklarını ifade etmektedir. Tefsirler bu cezaları dünyadaki ölüm, korku, esir edilme, açlık vesaireyle ölüm sonrası kabir azabı ve cehennem ateşi olarak ifade etmektedirler. Münafıklar, çıkarcı tutumlarını Tebük seferine çağrıldıklarında bir kez daha gösterdiler. Kolay elde edilecek bir ganimet ve kısa bir yolculuk olsaydı, mutlaka müminlerle birlikte savaşa katılacaklardı. Fakat Tebük'e yapılacak yolculuk zordu ve uzundu. Bir de kalkıp, "gücümüz olsaydı, inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık," diye Allah'ın adını anarak yeminler ettiler. Böylece sefere çıkılacağı gün sudan bahaneler ileri sürüp kaçtılar. Münafıklar Tebük seferi günlerine gelindiğinde artık Medine'deki eski güç ve etkilerini kaybetmişlerdi. Bu durum onları kahrediyordu. Öte yandan kendi menfaatlerine olacağı için çok kıskandıkları Müslümanlara da yakın olmak istiyorlardı. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Sefere hazırlık esnasında toplanan yardımlara katkı sunmayı da istemeden ve sadece savaştan korunmak için yapıyorlardı. Yoksa onun bir hayır olduğunu düşünerek ve Cenab-ı Allah'ın rızasını bekleyerek yapmıyorlardı. Sefer emri gelince, bunlar sıcağı, meyve hasadını, hatta kadınlara karşı zaafiyetlerini bahane ettiler. Bahane bulamayıp gitmek zorunda kalanları da olmuştu. Bu kez dönüş yolunda Allah'ın elçisini öldürmeye kalkmışlardı. Huzeyfe bin el-Yemani bu suikasti boşa çıkarmış ve hainleri tanımıştı. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de onları ifşa etmemişti. Seferden dönülünce sefere katılmayan ve sayıları 80 civarında olan bu münafıklar özür dilemiş ve yemin etmişlerdi. Cenab-ı Hak, müminlerden geçerli nedenlerle katılamayan 3 kişinin tövbesini kabul etse de, münafıkların özrünü kabul etmedi. Tebük Savaşı'ndan sonra, hiçbir münafığın artık Hazreti Peygamber'le sefere çıkmasına izin verilmedi. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da, başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim yanımda düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey, Tebük seferinden çok kısa bir süre sonra öldü. Münafıklar dünyayı da ahireti de kaybettiler. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder, öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Hac suresi 11. ayet. Peygamberimiz ve ashab-ı kiram, münafıklara birer mümin gibi davranmıştı. Nitekim Uhud Savaşı'nda şehit düşen müminler hakkında, "Onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi." diyen münafıklar hakkında Hazreti Ömer, Allah Resulü'nden hepsini kılıcıyla öldürmek için izin isteyince, o sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu söylemiyorlar mı?" diye sormuştur. Hazreti Ömer, "Evet söylüyorlar," demiş ve ardından da bunu korkularından dolayı söylediklerini eklemiştir. Ancak Hazreti Peygamber, Allah'a iman eden ve kendisinin de onun elçisi olduğunu söyleyen hiç kimseyi öldürmeyeceğini bildirmiştir. Böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, fitne ateşini söndürmeye çalışmış ve bu insanların daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek istemiştir. Onları cezalandırmak ve gerçek iman edenlerden ayırmak yerine, samimi bir şekilde iman etmeleri ve Müslümanca yaşamaları için onlara fırsat tanımıştır. Hazreti Peygamber onlara gönüllerini kazanacağı ayrıcalıklar uygulamış, mesela ganimet mallarının taksiminde daha fazla pay vermiştir. Bu kişilerin iman etme ihtimalleri her zaman vardır. Ancak ölüm gelip de bu ihtimal de ortadan kalkınca, Yüce Allah onlardan hiçbirisinin cenaze namazını kılmamasını ve onlar için bağışlama dilememesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Allah'ın bildirdiği kadarıyla münafıkların bir kısmını ismen tanımıştır. Allah Celle Celaluhu, hükümlerin zahire göre verilmesini istediği için hepsini de bildirmemiştir. Bununla birlikte Resulullah, münafıkları genel olarak fitne çıkaran davranış ve söylemlerinden de tanıyabilmiştir. Münafıkları ele veren ve onların diğer müminler tarafından fark edilmesini sağlayan asıl etken de onların bu tür söylemleri olmuştur. Bu dünyada iman etmekten mahrum kalan münafıkların ahiretteki durumları inkarcılarla aynıdır. Yani akıbetleri cehennemdir. Onlar ne bu dünyada ne de ahirette kazandılar. Her ikisini de kaybettiler. Örneğin ayeti kerimelerde İfk hadisesinde atmış oldukları ağır iftiranın her iki dünyada da bir karşılığı olacağı ifade edilmiştir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Münafıklar bu dünyada oldukları gibi görünemediler. Korktular. Kimliklerini, kişiliklerini sakladılar. ne tam olarak iman edebiliyor ne de küfürlerini açıkça haykırabiliyorlardı. Ezik, korkak, menfaatlerinin peşinde koşan kişiliksiz insanlar olmuşlardı. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Yine onlar ne peşinde koştukları çıkarlarına ulaşabildiler, ne de yakmaya çalıştıkları fitne ve fesat ateşinde başarılı olabildiler. Bu dünyada başaramadılar, ebedi hayatlarında da kaybettiler. Cenab-ı Hak onlar için ebedi kalacakları bir cehennem vaat etmektedir. Ey peygamber! Kafir ve münafıklarla mücadele et. Onlara karşı sert davran. Muhakkak ki Allah münafıkları da kafirleri de cehennemde bir araya getirecektir. Ve Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse de bütün kafirlere ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Münafıklık, Kur'an-ı Kerim'de hastalıklı bir kişilik olarak ele alınır. Buna göre münafıklar korkak, şüpheci, düzenbaz, fırsatçı, çıkarcı, kibirli, alaycı, güvenilmez, yolda bırakan, fitneci, iftiracı, menfaat ve çıkar peşinde koşan, zaaflarına yenik, kendine güveni olmayan, aidiyet bilincinden yoksun bir kişilik bozukluğuna sahip bireylerdir. Bu tip insanların müminlerle bir arada bulunması haliyle tehlike arz etmektedir. Bu tehlike Medine'de kendini her daim göstermiş ve müminlere ciddi boyutlarda zarar vermişlerdir. Bu durumda müminler münafıklara karşı çok dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştır. Attıkları yalan, iftira ve fitnelere karşı da başta sevgili peygamberimiz ve ailesi olmak üzere tüm müminler korunmuştur. Münafıklar iman etmiş gibi davranarak toplumdaki varlıklarını devam ettirip toplumu birbirine düşürmek için fırsat kollamışlardır. Bunun için hiçbir imkanı kullanmaktan geri durmayan münafıklar yeri geldiğinde savaş meydanından ayrılarak müminleri yalnız bırakmış, yeri geldiğinde seferden dönen müminler arasında sudan bahaneler üreterek kavga çıkarmışlardır. Yeri geldiğinde de masum insanlara iftira atarak kendilerini ve yakınlarını üzüntü ve kedere sevk etmişlerdir. Müminler bu fitnelerden kurtulmayı her seferinde Yüce Allah'ın yardımıyla başarmışlar, münafıklarsa kaybetmişlerdir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in münafıklara yönelik durumlarını düzeltip kendilerine çeki düzen verme yolundaki telkinleri aralıksız devam etmiştir. Onların iç dünyalarını bu kadar ortaya dökmesinin, kalplerinden geçen en sinsi düşüncelerini bile dile getirmesinin, tutum ve davranışlarındaki tutarsızlıkları ve olumsuzlukları detaylandırarak anlatmasının bir sebebi de elbette bu tür hastalıkları iyileştirmeyi hedeflemesidir. Bunun içindir ki münafıklardan bahsettiği her yerde Kur'an'ın mutlaka onları gerçek imana ve içten bir kulluğa yönlendirdiği görülür. Bunun en güzel örneği onların bu özellikleri taşıyarak öldükleri takdirde cehennemin en alt tabakasında olacaklarını bildiren ayetin peşinden gelen şu müjdeleyici çağrıdır. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Yine Kur'an-ı Kerim'in münafıklardan bahsederken hiç isim zikretmeyip

0: Ser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır.

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek, dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İhsan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara Suresi 112. Ayet. İhsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmektir. Zaten işin özü de kulluğu bu duyguyla yerine getirebilmektir. İhsan, kelime anlamında olduğu gibi hem iyilik yapmak hem de yaptığı işi Allah'ın kendini gördüğünün bilinciyle en iyi şekilde yapmaktır. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanı bu şekilde tarif etmiştir. En genel anlamıyla ihsan, iyi niyet ve ihlasla bütün işlerin en hayırlısını ve en güzelini en iyi şekilde yapma anlamında kullanılır. Rabbini görüyormuşçasına samimi ve içten kulluk eden bir kimse, kulluğun zirvesindedir. Böyle bir kimse, bütün gönlüyle Rabbine yönelmiş, özünü Rabbine teslim etmiş ve dininin özünü kavramıştır. Öyleyse bu kıvamından dolayı ona dünyada da, öldükten sonra da korku yoktur. Onun mükafatı Rabbinin katındadır. Nerede olsanız o sizinle beraberdir ayeti gereği mümin, yaptığı her işin Allah tarafından görüldüğü düşüncesi ve bilinciyle hareket etmelidir. Rabbimizin bizi her an gördüğü düşüncesini içselleştirerek ruhumuza nakşedersek, ibadetlerimizde ve yaptığımız işlerde Rabbimiz bizi her vesile ile en iyi şekilde yapma bilincine yönlendirir. Pek çok ayet, yaptığımız işin çok küçük bir şey dahi olsa karşılığının olacağını bizlere haber vermektedir. Hatta öldükten sonraki hesapta hiçbir şeyin eksik bırakılmadan en ince ayrıntısına kadar ortaya konulduğu ayetlerle ifade edilmiştir. Öyleyse insan yaptığı her şeyin hesabını vereceği için vaktini Rabbinin hoşnutluğunu kazandıracak kendine, ailesine ve toplumuna faydalı amellerle ve ibadetlerle geçirmelidir. Bunları yaparken de en iyi şekilde yapmalıdır. Çünkü Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk etmek, bu güzel tablonun oluşmasını gerektirir. Aksi takdirde hayat, kıymeti bilinmeden geçirilmiş dakikalara, saatlere ve yıllara dönüşür. Anlamını verdiğimiz ayette, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmenin, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma manasına geldiği anlaşılmaktadır. İbadetin özü sadece Allah için yapmaktır. Bu konuda başka bir unsurun devreye girmesi samimiyetsizliği ifade eder. Öyleyse ihsan makamında kulluk eden kimse, ibadetlerini sadece Allah'ı hoşnut etmek için ve en iyi şekilde yapan kimsedir. Bir işi Allah için yapmak, samimiyet ve ihlası da beraberinde getirir. Rabbimiz, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan muttakilerden kabul eder ve sizin ancak takvanız ona ulaşır buyurmaktadır. Öyleyse her şeyin başı samimiyettir. Hem ihsanın hem de takvanın başı ihlastır. İbadetlerimizi ihlas ve samimiyetle yerine getirdiğimizde Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etme seviyesine gelmiş oluruz. Bu da bir mümin olarak hepimizin ulaşmayı arzu ettiği seviye olmalıdır. Hayatımızı değerlendirebilmek için ihsan seviyesinde kulluk etmemiz şarttır. İhsan için de ihlas ve samimiyet olmazsa olmaz bir duygudur. Mü'minun suresinin ilk ayetleri ihsanın görüntüye yansıyan şeklini haber veriyor. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı, huşu içindedirler. Ayet-i kerimedeki huşu kelimesi genellikle derin saygı olarak anlaşılmıştır. Derin saygı ise ancak samimi bir gönülle ve Allah'ın kendini her an gördüğü düşüncesiyle yaşamakla mümkün olabilir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. 1. konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması, doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...29. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Rabbul meşriqi vel mağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.

إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.

Elem nec'alil erda kifata ahya'en ve emvata.

0: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz o

her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızda hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de neydi belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında, onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri, Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın, sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken, Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet, bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise, herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar.
Yazıklar olsun bize.

dediler: "Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz." İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o öfkeli olarak seslenmişti. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkârcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise şiddetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve 6 üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde, yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur, gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o

emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka bir yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde, ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından, inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona, miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka, namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler. Ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar. Ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkârcılara ne oluyor ki, inkâr veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları.
kendileri

kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayrı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin." Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. "Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır." Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, "Rabbim," dedi, "yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et." Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu: "Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar,

cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz, cinler, göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiç kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında, üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettikten sonra ortaya çıkmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana, taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti, etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise, senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla O'na yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı.
Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaşacak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Daha fazla vermek mi? Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da, Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır. Dilediğine de doğru yolu gösterir.
Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu, insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Ay'a andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yaratmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınılacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma, onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş.
Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki, bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.
yıldızların

Işığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe, ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Nazarı İlahi az sonra. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Rum suresinin 22. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Rum suresinde Allah'ın insanı topraktan yaratması, eşler arasında sevgi ve merhamet var etmesi, insanların dinlenip çalışabilmeleri için gece ve gündüzü yaratması, şimşeğin hem korku hem ümit vermesi, yerin ve göğün varlığının yanında insanların farklı renkte olup farklı diller konuşması da Rabbimizin varlığının delilleri olarak sunulur. Allah dileseydi tüm insanları tek bir millet olarak yaratabilirdi. Oysa hiçbir insanın diğerine benzememesi, onun yaratıcılıkta ne kadar eşsiz olduğunu gösteriyor. Rabbimiz insanlara bu mükemmel yaratılış hakkında düşünüp dersler çıkarmasını emrediyor. Renginden ya da konuştuğu dilden dolayı diğerlerinden üstün olduğu sonucu çıkaranlar, Allah'ın varlığına ve kudretine delil olan farklılıkları doğru değerlendiremeyenlerdir. İnsanların bir erkek ve bir dişiden yaratılıp farklı milletlere ve ırklara ayrılması onların tanışıp kaynaşması içindir. Birbirleriyle üstünlük yarışına girmeleri için değildir. Hiç kimse Allah katında sahip olduğu fiziki özellikleri, rengi, mensup olduğu milleti sebebiyle değer kazanmayacaktır. Allah katında en değerli insan, Allah'a karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirendir. Bir ırka veya aileye mensup olmanın Allah katında değeri olmadığını gösteren en hüzünlü örnek Hazreti Nuh'un oğludur. Tufanda boğulan oğlu için üzülen peygamberini Rabbimiz, "Ey Nuh, o senin ailenden değildir" sözleriyle teselli etmiştir. Hazreti Nuh'un oğlu olması bu inkarcı genci kurtaramamıştır. Bu gerçeği sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerle ifade etmiştir. Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, nesebi soyu onu kurtaramaz, yükseltemez, ilerletemez. Rabbimiz kabirdeki dedelerini bile övünme sebebi olarak görenlerin bu çabalarının onlara bir fayda sağlamayacağını Tekasür suresinde en etkili şekilde anlatmıştır. Sevgili peygamberimizin ifadesi de surenin tefsiri mahiyetindedir. Kim kafir olan 9 atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların 10.'sü olur.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız Nazarı İlahi programımızda Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu ayeti kerimeleri hakça bakışla, hakkın bakışıyla kavrama gayreti içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaya çalışıldığı şu dakikalar en bereketli dakikalar. Her birimizin hayatında muhteşem öğütleri olan, muhteşem yönlendirmeleri olan ve bizleri Rabbimize bağlayan bu kitabı kavramak her birimiz için en muhteşem hedef ve gayelerdendir. Allahu Zülcelal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kavrarken onu bizlere değişik isimlerle tanıtıyor. Evet, kitabımıza baktığımızda kitabımızın isimlerini anlama ve kavrama heyecanına girdiğimizde bazen Tibyan, bazen Furkan, bazen de Kur'an olan isimlerle karşılaşıyoruz. Her bir mümin bu isimlerden birini kendisine baş tacı ediniyor. Onun psikolojisiyle, ruh hali ile, Allahu Zülcelal'e kendini adamışlığı ile bu isimlerden anlayacağı çok ibretler ve hikmetler mevcut. Bugün bizler yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tibyan ismi ve bu ismin özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, Allahu Zülcelal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere tarif ederken Nahl suresi 89. ayeti kerimede kitabımızın tibyan oluşunu bizlere ifade buyuruyor. Yani hakkın bütün bölümlerini açıklayan, delilleri açıkça ortaya koyan ve kulların kavrayabilmesi için Allahu Zülcelal'in belirtmiş olduğu ölçüleri net bir şekilde kullara sunan bir kitap. Bu özelliğiyle kitabımız tibyandır. Yani her şeyi net bir şekilde açıklayan kitaptır. Bu kitabın içinde helallar ve haramlar baktığımız takdirde en belirgin şekilde bize hitap etmektedir. Bizler kitabımıza baktığımızda Allahu Zülcelal'in bir nimeti olarak kitabımızın içindeki tevhid inancını, melek inancını, kitaplar inancını, peygamberlere ait olan inancı belirgin bir şekilde kavrarız. Her birimiz hiç zorlanmadan kitabımızın bu açıklamalarıyla teslimiyetimizi arz ederiz. Yüce Rabbimizin bu kitabı bizlere bir nimet olarak sunduğunu, bu nimet sayesinde de bizim dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek bilgilere açık açık, parça parça, kolay kavranır şekilde ulaştığımızı görürüz. Allahu Zülcelal bu kitap ile bizlere bütün ilimleri anlatmakta. İnsanoğlunun kendi bilgi haznesine göre, kendi kavrayışına göre bazen insana göklerden bahsetmekte, bazen yeryüzünden bahsetmekte, bazen hayat ölçümüz olan suları anlatmakta, bazen yine insanlığın hatta insanlıktan önce kainatın varlığı olan duman hadisesinden, belki işin erbabı tarafından bakılırsa adına Big Bang dediğimiz ilk patlama, büyük patlamadan bahsetmekte. Ama her bir mümin şunu bilir ki bu kitap dağları

anlatırken yeryüzünün çivileri olarak bize sunar. Bu kitap suları anlatırken hayatın kaynağı olarak bizlere sunar. Bu kitap ana baba hukukunu anlatırken vazgeçilmez değerler olarak bizlere sunar. Biz biliriz ki bu kitaba yöneldiğimizde hayatın içinde hiçbir şeye ilgisiz kalmamış, her noktası açıklanmış pek çok bilgiyle karşılaşacağız. Zira Allahu Zülcelal bu kitabın bütünlüğünde bir insanın ihtiyaç duyabilecek olduğu her şeyi açıklamış. İşte bu itibarla bizim kitabımız Tibyan ismiyle anılır. Yani her türlü güzelliği, her helali ve her haramı açıklayan bir kitap. İnsan kitaba yöneldiğinde gerçekten şöyle bir okuyayım, baştan sona kadar kitabımın ne anlattığını bir defa olsun okuyayım dediğinde kitabımızın tibyan olma özelliğini net bir şekilde bulur. Bazen Allahu Zülcelal'den mahsul isteyen çiftçinin davranışlarını görür. Bazen Allahu Zülcelal'in insanın hizmetine sunmuş olduğu, yaratmış olduğu varlıkların özelliklerini görür. Bunlar yediğimiz, sütünden istifade ettiğimiz veya güzelliklerine hayran olduğumuz nice canlı varlıklardır. Allah Celle Celaluhu insanoğluna yeryüzünde her ne var ise insanın hizmetine sunduğunu anlatıyor. İnsana da diyor ki benim kitabım her şeyi açıklayan bir kitap. Senin hizmetine sunduklarımın değerini kitaba bakarak kitabın içinden kavramaya çalış. Afaki kararlar verme, kendine göre hükümler verme. Sana verilen bedeni kim verdi onu kavra. Sütünden istifade ettiğin o canlıları sana kim verdi onu da kavra. Seni bir insan olarak yaratıp huzuruna mükemmel bir varlık olarak kabul eden beni tanı. Bütün bunları yapan benim, hepsine gücü yeten benim, sana akıl vererek bütün ilimleri kavrayabilme fırsatı veren benim, gökte uçan uçakları, hatta aya giden füzeleri ve insanlığın bütün merakını sana sunan yine benim. Benim kitabımı bu gözle oku, ibret almak üzere oku. Onun bir açıklayıcı kitap olduğunu, yani tibyan olduğunu, seni doğruya götüreceğini bilerek oku. Hakiki bir mümin olmak istiyorsak, gerçek manada Allahu Zülcelal'in razı olduğu iyi bir kul olabilmek istiyorsak, kitabı bu özellikleriyle okumalıyız. Okumalıyız ki insanların dünya ve ahiretleri için neye ihtiyaçları var ise bu kitapta onu bulabileceklerini kavrayalım. Gerçekten her birimiz bu dünyayı cennet gibi isteriz. Allah Celle Celaluhu cennetin örneklerini önümüze koyuyor. Her birimiz bu dünyada bütün sıkıntılardan arınmak isteriz. Allah Celle Celaluhu sıkıntılardan arınmanın ana kaynağını bizim önümüze sunuyor. İşte kitabımızı bu gözle okuduğumuz dakikalarda onun hak ile batılı ayıran, bütün ilimleri önümüze koyan, doğru ve hakikati bizlere bildiren, açıklamalarıyla bizleri yönlendiren muhteşem bir irşat kaynağı olduğunu hissettiğimiz an bu kitap tibyandır. Kitabımızı en iyi şekilde anlayabilmek için tibyana, yani açıklamalarıyla bizi en güzel şekilde mutlu eden bu kitaba, yani tibyanımıza yönelelim. Allahu Zülcelal bizlere kitabımızı hakkıyla anlayabilmeyi nasip eylesin. Birlikte anlayabileceğimiz güzel dostlar nasip eylesin. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazarı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: أكم صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbim!

ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkârcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Eşref-i Mahlukat, İnsan.

Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi, sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'a

0: Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rijs, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, iyilik, kötülük, kar, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. Din, aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken, insanın bütün zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların, kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi için de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayaniyi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
4: Ramazan kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha, dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir, dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudus sadakati fe ni'immahi ve in tukhfuha ve tu'tuha al-fuqara'a fe huve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'malun khabir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.

سر كأنه جمالة صفر.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermiştim. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

Salih Akyüz. Fetih Suresi.

yapsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.
Eğer kafirler

0: size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda Keyf Suresinde geçmişte yaşamış olan bir grup gencin vermiş oldukları mücadeleyi, inanç mücadelesini, tevhid mücadelesini, iman mücadelesini bizlere örnek olarak anlatıyor. Onların yaşamış oldukları ortamı terk ederek bir mağaraya sığındıkları ve orada uzun zaman kaldıkları, uykuya dalarak bekletildikleri, ardından uyandıkları zaman da aradan çok uzun bir sürenin geçmiş olduğunu görmeleri üzerine Cenab-ı Allah'tan ölümü talep ederek hayatlarını tamamladıklarına dair bilgiler bulunuyor. Tabii bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hadiseden kuşkusuz bizim için alınacak dersler var. Bir kere bu genç topluluğunun yaşamış olduğu bu hal, ortaya koymuş oldukları tavır bize şunu öğretmiş ve göstermiş oluyor. Bir mümin yaşadığı hayatın içerisinde onu rahatsız eden, inancıyla bağdaşmayan, itikadına zarar veren, maneviyatını bozabilecek ortamlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda müminin yapması gereken maneviyatını olumsuz etkileyecek ortamları terk etmektir. Müslümanca olan, olması gereken tavır kuşkusuz budur. Ashab-ı Keyf'in hali, tavrı ve davranışı budur. Kötü ortamı, kötü çevreyi terk etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke-i Mükerreme'de yaptığı Hira'da inzivaya çekilme hali de bir anlamda buna bir başka örnektir. Onların Keyf suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan dualarını beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَيْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. O gençler mağaraya sığınmışlar ve orada şöyle demişlerdir: Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere dualarında iki önemli vurgu var. Birincisi, Cenab-ı Allah'a bize katından bir rahmet gönder niyazı, yalvarış ve yakarışında bulunuyorlar. Zira Cenab-ı Allah'ın rahmeti, lütfu ve inayeti olmazsa insanın dünya hayatında başarılı ve muvaffak olması asla düşünülemez. Zorluklarımızın kolaya çıkması, her türlü dardan selamete çıkabilmemiz, sadece bizim değil yaşadığımız toplumun, ülkenin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Cenab-ı Allah'ın katından rahmet dileme tavrımız, durumumuz daim olmalıdır. Zira dualarda devamlı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ön plana çıkarılmalıdır. İşte burada da mağaraya sığınmış olan o insanlar bir anlamda çaresiz kalmış olarak Allah'ın rahmetini talep ediyorlar. Buna göre bir kimse yaşamında, yani bu bize öyle bir örneklik veriyor, çok zor, sıkıntılı, çaresiz kaldığı, çözümü bulamadığı, bir anlamda bitiş sinyallerinin alındığı zaman dilimlerinde aynı Ashab-ı Keyf'in yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın katından bir rahmet dilemek, onun mağfiretini, merhametini talep etmek oldukça önemlidir. Zira hepimizin hayatında adeta mağarada kalan o insanlar misali darda, zorda ve sıkıntıda kalma durumu mutlaka vardır, olmuştur. Rabbim yaşatmasın ama olabilir, olabileceği hakikati de zihnimizden hiçbir zaman çıkmamalıdır. Ve ikinci talepleri, bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede, hangi durumda olursak olalım, bir kayanın içerisinde, bir mağaranın içerisinde de olsak, Cenab-ı Allah bizi bilmekte, görmekte, sesimizi ve yakarışımızı duymaktadır. Bu önemli bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e de rüşt verildiği ifade ediliyor. Burada da talep edilen rüşt bir anlamda dost doğru gitmek, doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur. Yani rüşte erişir. Kim de isyan ederse yoldan çıkmış olur denmiştir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz bir sahabiye Allah'ım bana benim için her şeyin iyisini, doğrusunu ilham et, yani rüştü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru şeklinde dua etmesini söylemiştir. Dolayısıyla rüşt, doğru yol, istikamet üzere olmak, bulunan darlıktan selamete erişmek, peygamberlerin talep edilmesini istediği bir hakikattir. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'e olduğu gibi peygamberlere verdiği bir lütuftur ve Ashab-ı Kehf'in oradan çıkabilmek, o zor durumdan selamete çıkabilmek için de Cenab-ı Allah'tan talep ettikleri önemli bir husustur. Biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden hem bizim hem ailelerimizin hem de tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Rabbimizden rüşt talep ediyoruz. Bir çıkış yolu talep ediyoruz ve Rabbimizden her daim katından bize rahmetiyle muamele etmesini, bize mağfirette bulunmasını niyaz ediyoruz. Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere

sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Yunus Aleyhisselam, balığın karnındaki peygamber. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Saffat Suresi 139 ila 148. ayetler. Konumuz olan ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde anılan Yunus Aleyhisselam'ın tebliğinin başlangıcında halkının kendisine inanmamasına kızarak ülkesinden ayrıldıktan sonra başına gelenler hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. Yüce Allah, Hazreti Yunus'u Irak'taki Musul toprağında bulunan zalim, puta tapan ve nüfusu 100 bini aşkın Ninova halkına peygamber olarak gönderdi. Hazreti Yunus Aleyhisselam halkını Allah'a inanmaya davet etti. Bu davete 33 yıl devam etti. Halktan kendisine yalnızca 2 kişi iman etti. Halkının inanmayışı Hazreti Yunus'un zoruna gitti. Bir gemiye binerek kızgınlıkla Ninova'yı terk etti. Allah'ın emri gelmeden Ninova'yı terk etmesi bir peygamber için acelecilik ve sabırsızlıktı. Yunus Aleyhisselam'ın bindiği gemide bulunan yolcularla kendi arasında Kur'an-ı Kerim'de açıklanmayan bir sebepten dolayı denize atılmak üzere kura çekildi. Bazı rivayetlere göre Yunus Aleyhisselam kura çekilmeden gönüllü olarak denize atlamayı istedi. Fakat gemidekiler kabul etmedi. Sonuçta çekilen kura Yunus Aleyhisselam'a çıktı ve kendisi denize atladı. Yunus Aleyhisselam bu arada hatasını anlamıştı. Fakat işi daha da çetinleşti. Bir balık onu yutuverdi. Artık Yunus, balığın karnında, karanlıklar içinde pek üzgün olarak Rabbine halini şöyle arz etti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.

0: Enbiya Suresi 87. Ayet. Yunus Aleyhisselam'ın bu duasında içtenlik vardı. Cevabını Allah'tan aldı. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Enbiya Suresi 88. Ayet. İnsanın sıkıntıdan kurtulması ve umduğuna kavuşması için gerekenler, iman ve Allah'a sığınma, iman ve gereğini yapmadır. İşte okuduğumuz ayetlerde Kur'an, bize bunu örnek ve ibret olarak şöyle bildirmektedir. Eğer o, Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Saffat Suresi 143 ve 144. Ayetler. Yunus Aleyhisselam, Allah'ı anışı, hatasını anlayışı ve Allah'a dayanışı sayesinde balığın karnından kurtuluverdi. Bu, kendisi için büyük bir nimet ve rahmetti. Görüldüğü üzere Allah Teala, peygamberlerini başlarına gelen olağan dışı olaylarla eğitmiş, zorlu geçecek bir tevhid mücadelesine hazırlamıştı. Hazreti Yunus'un büyük bir balık, muhtemelen balina aracılığıyla boğulmaktan kurtulması da mucizevi bir olaydı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Yunus balığın karnından sahile çıktığında halsizdi. Vücudu pelteleşmişti. Sıcak bir bölgedeydi. Derken Allah ona bir başka nimetini ikram etti. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Yunus Aleyhisselam kısa zamanda sağlığına kavuştu. Bundan sonra da halkını iman etmeye davete devam etti. Sonunda ona iman ettiler. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Yunus Aleyhisselam'ın milleti, ümitsizlik halinde tövbe ve imanı Allah katında kabul edilen tek milletti. Bu gerçekten büyük bir nimetti. Allahü Teala bu hususu Yunus Suresi 98. ayette şöyle anlatmaktadır. Yunus'un kavminden başka, keşke azabı görmeden iman edip, imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince, dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Yunus Aleyhisselam'ın milleti, inanmayanların başına gelen helakin emarelerini görür görmez, tövbe edip peygamberlerine inanmaları neticesinde yeis halindeki imanları kabul görmüştü. Onlara da bu ün kalmıştı. Selam Yunus Aleyhisselam'a ve ona tabi olanlara olsun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Birden Bize az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Rahman Suresi. Rahman Suresi, Mekke döneminin ilk yıllarında henüz açıktan tebliğ emri gelmeden önce nazil olmuştur. Adını ilk ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Surenin hemen hemen tamamında ilahi rahmetin yansımalarından söz edildiği için bu adlandırma aynı zamanda içeriğiyle uygunluk gösterir. İçerisinde Allah Teala'nın çok çeşitli nimetleri sayıldığı için Suretün Nime yani Nimet Suresi olarak da anılır. Ayrıca bu sureye Arusul Kur'an da denir. Arus, özel düğün kıyafetlerini giyen damat ve gelinin güzel görünümlü olduklarını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Rahman Suresi'ne de beragatindeki güzellikleri ve muhteşem ifade gücü sebebiyle Arusul Kur'an denmiştir. Sure, insanlara ve cinlere birlikte hitap ettiği için hep ikili kalıp kullanılmıştır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Mealindeki cümle bu iki kalıpla 31 defa tekrarlanır. Bu surede insanlarla birlikte cinlere de hitap edilmesi, Kur'an-ı Kerim'in çağrısının insanlarla birlikte cinleri de kapsadığını açıkça göstermektedir. Tabiatın yaratılışı ve işleyişini, insanların ve cinlerin hizmetine verilişini, Allah'ın huzurunda mükellef tutulan bu iki türün ahiret alemindeki hayatını konu edinen surenin muhtevasını iki bölüm halinde ele almak mümkündür. Birinci bölüm, Allah'ın insana verdiği değerin vurgulanmasıyla başlar ve yaratıcının ihsan ettiği nimetlere dair bazı örnekler verilir. Bunların başında Cenab-ı Hakk'ın insana

okumayı, düşünüp anladığı ve duyduğu şeyleri anlatmayı öğretmesi gelir. Bu nimetler arasında belli bir hesap ve düzen içinde insana hizmet için görevini yerine getiren güneş, ay, yıldızlar, gök ve yer, ağaçlar, bitkiler, çeşit çeşit meyveler, yer küresinin su kısmını oluşturan denizlerde hakim olan düzen ve bunların hayat için sağladığı faydalara temas edilir. Ardından yeryüzünde bulunan herkesin öleceği, sadece azamet ve kerem sahibi Allah'ın baki kalacağı, göklerde ve yerde mevcut herkesin ondan talepte bulunduğu, tabiatı onun yönettiği ve tabiatın işleyişine kimsenin müdahale edemeyeceği belirtilir. Sure bu bölümünde bize şu mesajları vermektedir. Varlık sahasına çıkmak ve çeşitli nimetlerle donatılmak, Rahman'ın bir lütfudur. Bizim istifademize sunulan güneş, ay ve diğer varlıklar nasıl ölçüyle hareket ediyorlarsa, insan da ölçülü olmalıdır. Tüm varlıkların Allah'a karşı kendine mahsus secdeleri var. O halde insan da Rabbine secde etmelidir. Yeryüzündeki tüm varlıklar fanidir. Yegane baki Allah'tır. Surenin ikinci bölümünde kıyametin kopmasına değinilerek suçluların yani inkarcıların kötü akıbeti kısaca tasvir edilir. Daha sonra dünyadayken Rabbinin huzuruna çıkma endişesini taşıyan müminler zümresinin cennet hayatı anlatılır. Bu tasvirler arasında çeşit çeşit ağaçlar, meyveler, pınarlar, kalınacak yerler ve hurilerden söz edilir. Genel hatlarıyla özetlediğimiz bu ikinci bölümde şu vurgular dikkatimizi çekmektedir. Kıyamet günü günahkarlar simalarından tanınacaktır. Rablerine karşı gelmekten korkanlar için bir değil, birçok cennet vardır. Yani onlar cennetin çeşitli tabakalarıyla ödüllendirileceklerdir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Rahman suresinin başıyla sonu arasında da şöyle bir uyum söz konusudur. Sure, Kur'an'da sure başlarındaki besmelelerle birlikte 169 defa tekrarlanan ve her şeyi kuşatan ilahi rahmeti remzeden Rahman ismiyle başlar. Allah'ın azamet, kerem ve lütuf sahibi oluşunu ifade eden Zülcelali ve İkram ismiyle sona erer. Rahman suresi uyarının yanında düşündürücü, özendirici ve ufuk açıcı hitapları, gönülleri etkileyen lafız ve mana sanatlarıyla sevgi, esenlik ve barış dini olan İslam'a çağrısını bir defa daha tekrarlar.

0: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: 40 ayette iyilik.
2: Allah Teala Ali İmran suresinin 134. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini insandaki cimrilik, açgözlülük, nefret, kıskanç, kızgınlık ve düşmanlık gibi duyguları gideren ve bu hastalıkları tedavi eden ilkeler getirmiştir. İnsanların genel karakteri bollukta azmak, darlıkta ya isyan etmek ya da karamsarlığa kapılmaktır. Rabbimiz iman sahibi kimselerin her iki halde de dengeyi korumalarını ister. Allah yolunda yapılan harcamaların bir iyilik çeşidi olduğu ayet-i kerimede bildirilmiştir. İnsan hayatı boyunca farklı şartlara ve imkanlara sahip olabilir. Yani yapılan harcamalar ve iyilikler zenginlik veya fakirlik haline, sevinçli veya kederli zamanlara denk gelebilir. Rabbimiz iyiliklerin ve Allah rızası için yapılan harcamaların dünyevi menfaatlerden uzak, Allah'ı severek ve ondan sakınarak yapılmasını ister. Takva sahibi olanlar cömert olmaya, öfkeyi yenmeye, insanları bağışlamaya, kendi hatasını kabul etmeye her durumda hazırdırlar. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak ederler. Yani mallarını iyilik yolunda harcarlar. Bolluk kendilerini bencilleştirmeyip aldatmadığı gibi darlık da onları Allah yolunda harcamayı unutturmaz. Onlar öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Rabbimiz ayette geçen kâzım kelimesiyle öfkesini yenen, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayan ve sabreden kişileri anlatır. Bu kimseler bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına tövbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Ahirette onlara mükafat vardır. Konumuzu özetle ifade edecek olursak, imkanların kısıtlı ve şartların zorlu olduğu durumlarda bile hayata olumlu bakabilmeliyiz. Sahip olamadıklarımızdan değil, var olandan yola çıkabilmeliyiz. Mümin olarak daima hayır ve iyilik yapabilecek şekilde irademizi güçlendirmeliyiz. Öfkeye hakim olma ve insanları affedebilme erdemiyle sapasağlam bir karaktere sahip olmalıyız.
1: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Musa Dağı. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar, size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar. Ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Kur'an Yolu Türkçe meali ve tefsir az sonra. Bir ayet bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Eşref-i Mahlukat, İnsan.

Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı

0: yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi, sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rics, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, iyilik, kötülük, kâr, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. Din, aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken, insanın bütün zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi için de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayaniyi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 8 ve 9. ayetlerin meali. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu en bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Sekiz ve dokuzuncu ayetlerin tefsiri. Önceki ayette Allah tarafından bildirilenlere inanma konusunda mutlak bir teslimiyet tavrı gösteren müminler övüldükten sonra, burada onların içtenlikle yakarışlarına değinilmekte ve hidayete erişebilmenin de, hidayette kalmanın da Allah'ın lütfuyla olduğuna inanmak gerektiğine işaret edilmektedir. Bazı müfessirlere göre Yüce Allah önceki ayette iki zıt tutuma temas ettikten sonra, burada hak yol üzere kalabilmek için müminlerin nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmektedir. İmana da küfre de yönelmeyi elverişli olan kalbin bunlardan birine yönelişi, bunu meydana getiren bir sebep ve iradeye bağlıdır. Ehl-i sünnete göre dünya hayatında bir sınav içinde bulunan kulun cüz'i iradesini hangi yönde kullandığı, onun sorumluluğu açısından önem taşımakla beraber, sonuçları yaratan külli iradenin Yüce Allah'a ait olduğu unutulmamalıdır. Şayet bu noktada ilahi lütuf göz önüne alınmayıp, kulun her sonucu kendi iradesiyle meydana getirebileceği kabul edilirse, kulluğun ve Allah'a yalvarmanın anlamı kalmaz. Her insan, hidayeti kendisinin güvence altına alabileceği bir paye olarak görmeye başlar. Bu sebeple ayet-i kerimede hidayetin Yüce Allah'tan geldiğine dikkat çekilmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber'in, "Ey kalplere yön veren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl" şeklinde dua ettiği ve ardından bu ayeti okuduğu rivayet edilmiştir. Yine ayetten anlaşıldığına göre, gerçek manada kulluk sadece mesela bir iş ilişkisinde olduğu gibi, Allah'ın buyruklarını yapıp yasaklarından kaçınmaktan, yani şekli bir görevden ibaret olmayıp, kişinin her an Allah'ın lütfuna muhtaç olduğunun bilincinde olması ve vazifelerini bu bilinç içinde yerine getirmesidir.

Ali İmran Suresi 10 ve 11. Ayetlerin Meali. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Firavun hanedanının ve daha öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Onuncu ayetin tefsiri. Önceki ayetlerde müminlerin dua ve yakarışlarına değinilmiş, burada da inkar edenlerin durumu ve karşılaşacakları azabın ne kadar şiddetli olacağı açıklanmıştır. İnkar edenler ifadesi hakkında değişik açıklamalar yapılmış ve bununla surenin nüzul sebebine değinilirken zikri geçen Necran heyetinin kastedildiği de ileri sürülmüştür. Siyer kaynaklarında bu heyetin üyesi Ebu Harise'nin kardeşine şöyle dediği nakledilir. Ben kesinlikle biliyorum ki o, Hazreti Muhammed, gerçekten Allah'ın peygamberidir. Fakat bunu açıklarsam Bizans yetkilileri bana verdikleri mal ve mevkiyi geri alırlar. Ayetin inişine vesile olan bir olay bulunsa bile, mal ve evlatların inkarcıları ahiret azabından kurtaramayacağı anlamının genel olduğu kuşkusuzdur. Burada psikolojik tahlile dayalı bir uyarının bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki, mal ve çocuklar, insanoğlunun daraldığında destek almak için genellikle başvurduğu dayanaklar olup, bunlar insandaki güvence arama arzusunu ve fikrini temsil etmektedir. Sigorta ve sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması ve bununla da yetinmeyip, reasürans yani sigortanın sigorta edilmesi usulüne başvurulması, şirketlerde ve bütçelerde ihtiyat akçesi yedek fon ayrılması, borç ilişkilerinde kişisel veya mali teminat, kefalet veya değişik şekilleriyle rehin istenmesi, yargılama hukukunda üst mahkeme denetiminin hatta insan hakları ihlalleri karşısında milletler arası düzeyde organların devreye sokulması, elektrikle çalışan sistemlerde otomatik şalterler konması, bilgisayar teknolojisiyle yapılan çalışmalarda o ana kadar ortaya konan emeğin zayi olmasını engelleyecek yöntemler geliştirilmesi gibi çağdaş olanları da dahil olmak üzere alınan önlemler hep insanoğlunun ya sahip olduğu imkanları ve değerleri koruma veya karşılaşabileceği tehlikeleri yahut zararları önleme veya azaltma uğruna değil midir? Burada ve yakın içerikteki birçok ayette, dünya hayatında kişiye güvence sağlayabilen hiçbir yolun, kıyamet gününde bir yarar sağlayamayacağı, herkesin tek başına yaptıklarının hesabını vermek durumunda kalacağı, sadece iman dolu bir kalp ve salih amellerle Allah'ın huzuruna gelmiş olmanın bir değer ifade edeceği belirtilmiştir. Ayet-i Kerime, inkarcıların karşılaşacakları cezanın ağırlığını da ince bir üslupla tasvir etmektedir. Zira cezalandırma, kişinin eziyet görmesini sağlamaktan ibaret değildir. Gerçekte en ağır ceza, bir taraftan kişinin yararlana geldiği imkanlardan yoksun bırakılması, diğer taraftan da acılara maruz bırakılmasıdır. İşte ayette inkarcıların hem dünya hayatındaki mutluluklarını ahirete taşıyamayacakları, hem de çok çetin bir azaba çarptırılacakları belirtilerek uğrayacakları cezanın ağırlık derecesi ortaya konmuş olmaktadır. Azabın şiddeti ise onların yanacakları şeklinde değil, cehennem ateşinin yakıtını teşkil edecekleri şeklinde ifade edilerek açıklanmıştır. Küfür ve kafir kavramlarının geniş anlamı esas alınırsa, ayetteki inkar edenler ifadesiyle, gerek müşriklerin gerekse ehli kitaptan olan inkarcıların kastedildiği söylenebilir. Bununla birlikte bazı müfessirlere göre Kur'an'daki genel kullanım ışığında bu ifadeden maksat müşriklerdir. Diğer bir yoruma göre ise müteakip ayette Firavun'un durumu örnek gösterildiğine göre burada Yahudi olan Kurayza ve Nadir kabileleriyle Hristiyan Necranlılar kastedilmiş olmalıdır. Çünkü Araplar nezdinde Ad ve Semud kavimlerinin haberleri, Yahudi ve Hristiyan muhitinde ise Firavun'un başına gelenler daha yaygın olarak bilinmekteydi. Bu yorumu destekleyen diğer bir

0: delil de Hristiyanların bazı telakkilerinin yanlışlığını ortaya koymanın bu surenin başlıca hedeflerinden birini teşkil etmesidir. Ayetin, Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır şeklinde tercüme edilen kısmına, Allah'ın azabına karşı hiçbir yarar sağlamayacaktır anlamı da verilmiştir. Ali İmran Suresi 11. ayetin tefsiri. Bu ayette Firavun hanedanı ve ondan önceki inkarcılarla 10. ayette belirtilen Kur'an'ın muhatabı olan inkarcılar arasında kurulan benzerlik ilişkisinin hangi açıdan olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Ayette geçen deb kelimesinin çaba sarf etme, devamlılık, adet, durum gibi anlamlarının bulunması bu yorumlarda etkili olmuştur. Buna göre her iki gruptaki inkarcıların a. peygamberleri yalanlamada çok büyük çaba harcadıkları, b. bu tavır ve tutumda farklılık göstermedikleri, c. mal ve evlatlarının Allah'ın azabına karşı kendilerini koruyamayacağı, c. cehennemde sürekli kalacakları ve cehennem ateşine yakıt olacakları, e. Allah tarafından aynı muameleye tabi tutulacakları ve dünyada da bir takım benzer cezalara çarptırılacakları şeklinde anlamlar verilmiştir. Söz konusu kelimenin sözlük manası ve cümle yapısı içindeki yerinden hareketle verilen bu farklı anlamların özü ve ortak noktası şudur. Kur'an'ın muhatabı olan inkarcılar, Firavun ve yandaşlarıyla örneklendirilen önceki inkarcıların durumlarından ders çıkarmalı ve kendi akıbetlerinin de onlarınkine benzer olacağına dikkat etmelidirler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar, şu an itibariyle Kur'an sofrasına iştirak eden kıymetli Kur'an sevdalıları, yine birlikteyiz, yeniden beraberiz, Kur'an Hocası programındayız. Bu vesileyle ben hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim, Kur'an Hocası programımızda, bugünkü dersimizde yeni bir sureye başlıyoruz. Bu da Tarık Suresi. Suratut Tarık. Evet, Tarık Suresi. Hepinizin bildiği gibi bir sureye başlarken eğer bir sayfada yer alıyorsa o sayfayı okuyoruz. Birden çok sayfada yer alıyorsa o sureyle ilgili ayetler, önce ilk sayfada yer alan ayetleri okuyoruz. Sonra sırası geldiğinde diğer sayfadaki ayetleri okuyoruz. Tarık Suresi 6 satırlık bir sure olması itibariyle sadece 590. sayfada yer almakta. Dolayısıyla ayeti kerimelerin hepsini önce okuyacağım. Uygulamamız bu malum. Önce ayetlerin tümünü okuyoruz. Ardından da ayetlerde Allahu Teala ne buyuruyor, ona da kulak veriyoruz. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadet olduğu gibi, Kur'an'ı anlamak, onunla yaşamak için gereklidir. Elzemdir. Bu itibarla sadece okumakla kalmıyoruz. Ayetlerin aynı zamanda anlamını, bizlere ne tür sorumluluklar yüklediğini de öğrenmek suretiyle Kur'an bilgilerine sahip oluyoruz. Olmamız da gerekiyor. İşte bu çerçevede önce ayetleri okuyorum.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الغائب. إنه على رجعه لقادر.

الفاصل. وما هو بالهزل.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Tarık suresini okuduk. Şimdi bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Birlikte kulak veriyoruz. Allah kelamı, Allah kelamında yer alan ifadeler bize neyi öğütlüyor ya da neyi hatırlatıyor ya da bizlerden ne istiyor, hangi mesajlar var? Bunları duyalım, bunları bilelim. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızlar. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki, Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet kıymetli dostlar, bu meali okuyunca ya da dinleyince eminim tekrar tekrar okuması geliyor insanın, dinlemesi geliyor dinleyenin. Evet.

0: Şöyle kısaca suredeki ayetleri bir kez daha özetlersek değerli dostlar. Allah-u Teala gökyüzünden bahsederek insanlara ibretli tabloları anlatıyor. Gökyüzüne bakılmasını, gece çakıp görünene dikkat edilmesini. O gece çakıp görünenin yıldızlar olduğunu ifade ediyor. Gündüz gözükmeyen yıldızlar, akşam olduktan sonra, karanlık sonrasında artık ortaya çıkıyorlar. Bunların varlığı, ortaya çıkışı, görünmesi ya da yok olması, bağlı olduğu ya da onu idare eden bir kudretin varlığını anlatıyor bize. Aynı zamanda insanların hiçbirisinin yaptıklarının gözükmediği gibi bir kanaate sahip olmamasını, her şeyin bilindiğini Allah-u Teala dile getiriyor. Ve çok önemli bir konu. İnsanın neden yaratıldığına bakarak o ilahi kudreti, Allah-u Teala'nın zatını, gücünü, muradını tefekkür etmesini dile getiriyor Yüce Rabbimiz. İnsan, bel ve göğüs kafesi arasından çıkan, atılan bir sudan yaratıldığını. Bakınız, alınan bu şekil, insan şekli değil mi? Gelişen bir hal, akıl ile, diğer bütün azalar ile donatılarak gelinen şeklin bir sudan oluştuğunu Allah-u Teala dile getirmek suretiyle insanın ibret tablosunu çiziyor gözler önüne. Ve insanı Allah-u Teala nasıl sudan yarattıysa öldükten sonra da yaratma kudretine sahip olduğunu da ifade ediyor. Ve toprağı bitkilerin yardığı dile getirilerek. Bakınız aslında toprağa göre daha zayıf gözüken, dokunduğunuz zaman ezilebilen, tahrip olan bir bitki filizinin ucunun Allah'ın yerleştirdiği nizam ve düzen sayesinde toprağı yararak çıktığını, bunun kendiliğinden olamayacağını, gözler önüne sererek de böyle bir güç ortaya konmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in, dinin şaka aracı olmadığı, bu dinin şaka sayılmayacağı, Allah-u Teala'nın beyanının gerçek olduğu vurgulanarak inkar edenler için dünya hayatında mühlet verilmesini, ki zaten yaptığı kötülüklerin anında ceza bulmamasının da onlar için bir mühlet olduğunu gözler önüne seriyor Yüce Rabbimiz. Evet kıymetli dostlar, ben derim ki buyurun, program sonrası ne zaman müsait olursanız bir kez daha Tarık suresinin mealini okuyalım. Bugünlük de dersimiz bu kadar kıymetli dostlar. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 31. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı seven, peygambere itaat eder. İnsanların bir kısmı, kendileri gibi bir insan gördükleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geri durmuşlar, hatta onu alaya almışlardı. Halbuki Hazreti Peygamber Allah'ın elçisiydi ve Allah'ı sevenlerin onun elçisini de sevmeleri beklenirdi. Peygamber Allah için sevilir. Ayrıca sevginin sadece sözde kalmaması, gereğinin yapılması gerekir. Seven, sevdiğinin emrini yerine getirir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Hazreti Muhammed'in yoluna tabi olmamız, Allah'ı sevmemizin bir gereğidir. Bir diğer mesajsa, Allah'ın sevgisini ve affını kazanmanın yolu, insanların uydurduklarını bırakıp, Peygamberin öğrettiklerini uygulamaktan geçer.

Haşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 29 ila 37. ayetler.

Vallahu semi'un alim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, İnsan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah, birbirinden gelme nesiller olarak, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip, alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah, hakkıyla işitmekte, ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki: Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Özün Sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubdus sadakati fen'immahi وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan, Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. 1. konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması, doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığıysa insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Mülk Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.

Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur, sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri, Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın, sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri

günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerlerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu alevli ateşe atın, sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi, yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz

ettikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler için de derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa, herkesi fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem, alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa, kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkârcılara ne oluyor ki, inkâr veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla, biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u, kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi, ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım.
Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını artırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa o sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi, doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Veyt'ten, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkâr, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır.
Mescid

Şehitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığında ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.
Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da, Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem, insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim, öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendisine kendisi tanıktır.
Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namazda kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, asılıp tutulan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık.
Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Bedri Murat. Nazihat Suresi 27 ila 46. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum. Tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 23. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, inkarcılar. Allah insanları yaratmış, gönderdiği peygamberler ve kitaplarla gerçekleri öğretmiştir. Ancak peygamberlerin kavimlerinden inkarcılar da çıkmıştır. Bunlar peygamberi yalanlamışlar, onların getirdiği ayetleri ve öldükten sonra tekrar dirilmeyi

Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir: haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra, onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için

0: Çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Musa Coşkun. Vakıa Suresi.

0: Fesebbih bismi rabbikel azim. Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar

0: melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakıa Suresi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala İsra suresinin 13. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah, kulunun her yaptığını hakkıyla gören ve ondan hakkıyla haberdar olandır. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Bununla birlikte Rabbimiz, insanoğlunun dünyada yapıp ettiklerini ve söylediklerini kayıt altına alan Kiramen Katibin adında iki melek görevlendirmiştir. İnsanoğlunun sağında ve solunda bulunan bu iki melek, amel defteri denilen bir kitapta kişinin yapıp ettiğini kayıt altına alırlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, kıyametten sonra mahşer meydanında toplanan her bir insana amel defterinin verileceğini ve kendisine "Oku şimdi kitabını, bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter" denileceğine haber verir. Amellerin yazılı olduğu bu kitap kimine sağından veya önünden verilir. Bu onun dünyadayken Allah'ın razı olacağı işlerle meşgul olduğu, güzel ve gönül alıcı sözler söylediği anlamı taşır. Kitabını sağından alanlar Allah'ın lütfuyla kurtuluşa erenlerden olduğunu anlar ve etrafına "Alın kitabımı siz de okuyun. Ben bu hesabı

0: Kitapla karşılaşacağımı zaten biliyordum der. Artık bu kişinin sevincine diyecek yoktur. Zira o, ahirette Allah'ın azabından kurtulmuş, rahmetine nail olmuştur. Amellerin yazılı olduğu bu kitap, kimine ise solundan veya arkasından verilir. Bu, o kişinin dünya yaşantısında ilahi hatırlatmalara kulak tıkadığı, uyarılara aldırmadığı, kötü ve hayırsız uğraşlarla meşgul olduğu, gönül kırıcı sözlerle insanları yaraladığı, böylelikle kendi eliyle kendini hüsrana sürüklediği anlamını taşır. Kitabını bu şekilde alan, keşke bana bu kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti diye pişman olur. Ancak pişmanlıkların fayda verdiği yer dünyadır. Ahirette hiçbir pişmanlık kişiye fayda getirmeyecektir.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ali Derman. Hadid Suresi 20-24. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de

Arışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 16. Bölüm. Bu bölümde Araf suresi 167 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 54. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz te'ezzene rabbuk.

0: Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik.
1: فَخَلَفَ مِنْ

0: Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik.
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
1: Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.

0: أَنفُسِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.
0: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

0: سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
1: Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır. Ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yaratıklarımız arasında Hakk'a götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

0: يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır.

0: وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim.

0: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
1: Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız, hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur.

0: Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ

0: رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.
1: Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.
2: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Enfal suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَ

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır.
1: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır.

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

0: أَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmanı arkasını dönüp kaçarsa, Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir.

Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.

Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır.

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

0: كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada, siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda görüşleriniz çelişirdi. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki o kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O karşılaştığınız sırada sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner.

0: بِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ.
1: Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler, inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Araf suresi 167 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 54. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda Keyf Suresinde geçmişte yaşamış olan bir grup gencin vermiş oldukları mücadeleyi, inanç mücadelesini, tevhid mücadelesini, iman mücadelesini bizlere örnek olarak anlatıyor. Onların yaşamış oldukları ortamı terk ederek bir mağaraya sığındıkları ve orada uzun zaman kaldıkları, uykuya dalarak bekletildikleri, ardından uyandıkları zaman da aradan çok uzun bir sürenin geçmiş olduğunu görmeleri üzerine Cenab-ı Allah'tan ölümü talep ederek hayatlarını tamamladıklarına dair bilgiler bulunuyor. Tabii bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hadiseden kuşkusuz bizim için alınacak dersler var. Bir kere bu genç topluluğunun yaşamış olduğu bu hal, ortaya koymuş oldukları tavır bize şunu öğretmiş ve göstermiş oluyor. Bir mümin yaşadığı hayatın içerisinde onu rahatsız eden, inancıyla bağdaşmayan, itikadına zarar veren, maneviyatını bozabilecek ortamlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda müminin yapması gereken, maneviyatını olumsuz etkileyecek ortamları terk etmektir. Müslümanca olan, olması gereken tavır kuşkusuz budur. Ashab-ı Keyf'in hali, tavrı ve davranışı budur. Kötü ortamı, kötü çevreyi terk etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke-i Mükerreme'de yaptığı Hira'da inzivaya çekilme hali de bir anlamda buna bir başka örnektir. Onların Keyf suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan dualarını beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: İz evvel fityetu ilel keyfi fekalu Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşede. O gençler mağaraya sığınmışlar ve orada şöyle demişlerdir: Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere dualarında iki önemli vurgu var. Birincisi, Cenab-ı Allah'a bize katından bir rahmet gönder niyazı, yalvarış ve yakarışında bulunuyorlar. Zira Cenab-ı Allah'ın rahmeti, lütfu ve inayeti olmazsa insanın dünya hayatında başarılı ve muvaffak olması asla düşünülemez. Zorluklarımızın kolaya çıkması, her türlü dardan selamete çıkabilmemiz, sadece bizim değil, yaşadığımız toplumun, ülkenin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Cenab-ı Allah'ın katından rahmet dileme tavrımız, durumumuz daim olmalıdır. Zira dualarda devamlı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ön plana çıkarılmalıdır. İşte burada da mağaraya sığınmış olan o insanlar bir anlamda çaresiz kalmış olarak Allah'ın rahmetini talep ediyorlar. Buna göre bir kimse yaşamında, yani bu bize öyle bir örneklik veriyor, çok zor, sıkıntılı, çaresiz kaldığı, çözümü bulamadığı, bir anlamda bitiş sinyallerinin alındığı zaman dilimlerinde aynı Ashab-ı Keyf'in yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın katından bir rahmet dilemek, onun mağfiretini, merhametini talep etmek oldukça önemlidir. Zira hepimizin hayatında adeta mağarada kalan o insanlar misali darda, zorda ve sıkıntıda kalma durumu mutlaka vardır, olmuştur. Rabbim yaşatmasın ama olabilir, olabileceği hakikati de zihnimizden hiçbir zaman çıkmamalıdır. Ve ikinci talepleri, bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede, hangi durumda olursak olalım, bir kayanın içerisinde, bir mağaranın içerisinde de olsak, Cenab-ı Allah bizi bilmekte, görmekte, sesimizi ve yakarışımızı duymaktadır. Bu önemli bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e de rüşt verildiği ifade ediliyor. Burada da talep edilen

0: rüşt bir anlamda dost doğru gitmek, doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur. Yani rüşte erişir. Kim de isyan ederse yoldan çıkmış olur denmiştir. Bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz bir sahabiye Allah'ım bana benim için her şeyin iyisini, doğrusunu ilham et, yani rüştü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru şeklinde dua etmesini söylemiştir. Dolayısıyla rüşt, doğru yol, istikamet üzere olmak, bulunan darlıktan selamete erişmek, peygamberlerin talep edilmesini istediği bir hakikattir. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'e olduğu gibi peygamberlere verdiği bir lütuftur ve ashab-ı keyfin oradan çıkabilmek, o zor durumdan selamete çıkabilmek için de Cenab-ı Allah'tan talep ettikleri önemli bir husustur. Biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden hem bizim hem ailelerimizin hem de tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Rabbimizden rüşt talep ediyoruz. Bir çıkış yolu talep ediyoruz ve Rabbimizden her daim katından bize rahmetiyle muamele etmesini, bize mağfirette bulunmasını niyaz ediyoruz. Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Dünya ve ahiret hayatımızı sağlam temeller üzerine bina etmeliyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Binasını takva ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Tevbe Suresi 109. Ayet. Allah Teala işimizi sağlam temeller üzerine bina etme konusunu güzel bir örnekle zihnimizde canlandırıyor. Bu örnekle binasını Allah'a karşı sorumluluk bilinci, kulluk şuuru ve teslimiyet esası üzerine inşa eden bir adamla, heva ve hevesi peşinde koşan, Allah'a karşı kulluk görevinin hakkaniyetini bilmeyen, binasını sağlam bir yere oturtmayan ikinci bir adam konu edilmektedir. Rabbimiz bizlere bu iki şahıstan hangisinin daha hayırlı olduğunu sormaktadır. Ayette belirtildiği gibi, binasını dere kenarında suyun altını oyarak dibini aşındırdığı ve üst yüzeyi desteksiz kalan yere inşa eden bir adam akıllı sayılır mı? Bu yer ki her an yıkılmak üzeredir. Allah bu anlamlı benzetmeyle ona inanmayanların, ona ortak koşanların hayat tarzının bu şekilde anlamsız olduğunu, altının boş ve desteksiz olduğunu belirtmektedir. Altı boşalmış bir araziyi görerek ne güzel bir yer deyip onu sahiplenen kimsenin durumuyla Allah'ı, kitabını, Resulünü tanımadan yaşayan inançsız kimsenin durumu birbirlerine benzemektedir. Dünya hayatımızı Allah rızası ve hoşnutluğu üzerine bina etmeliyiz. Yoksa kendi kurgularımız, zevklerimiz, basit heveslerimizle sürdüreceğimiz dünya hayatı temelsiz inşa edilen bir bina gibi olur. Dayanağı olmaz. Böyle bir bina en ufak bir sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur. Takva ve Allah'a kulluk esasına dayalı binaysa yıkılmaz muhkem kaleler gibi dimdik ayakta durur. Hayırlara ve Allah'ın mükafatını elde etmeye vesile olur. Bu durumda yapacağımız şeylerin Allah rızası için olmasına dikkat etmeliyiz. Bu fani dünyada Allah'ın rızasına uygun işler yapmalıyız. Hayatımızı Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda imar etmeliyiz. Her şeyimizde Allah'ın rızasını esas almalıyız. Daha sonra da yaptıklarımızı, hayat tarzımızı Allah ve Resulünün beğenisine sunmalıyız. Kendimizi test etmeliyiz. Bunun neticesinde yaptıklarımızın iyi olup olmadığını anlama imkanı elde eder, eksikliklerimizi giderme yoluna gideriz. Allah rızası dışındaki her şey fanidir, anlamsızdır, yok olmaya mahkumdur. Hayat ancak Allah'ın rızasını elde etmek ve o yolda uğraşmakla anlamlı ve kalıcı hale gelir. Onun dışındaki her şey ayette belirtildiği üzere yok olup gidecektir. Şunu iyi bilmeliyiz ki yaptıklarımızda Allah'a karşı sorumluluk ve onu hoşnut etme duygusu yoksa bunların Allah katında bir değeri ve anlamı olmaz. Aynı zamanda hesabını veremeyip ahirette azap çekmemize neden olur. Bu ayetle Yüce Allah, iki yüzlü davranan, ayrılık tohumu ekmeye çalışan kişilere karşı uyanık olmamız gerektiğini de vurgulamaktadır. Çünkü iki yüzlü insanlar da binalarını sağlam olmayan temeller üzerine, yıkılmaya mahkum toprak yarlarının üzerine kuranlar gibidir. Bunun neticesinde de kuşkunun esiri olurlar. Sükunetleri yoktur. Evinin ne zaman yıkılacağından endişeli olan biri gibi bocalayıp giderler. Kendi yaptıklarının iyi olmadığını bilirler. Fakat içlerinde Allah korkusu ve samimiyet olmadığı için bu işlerinden de vazgeçmezler. Kendi binalarını aşındıra aşındıra Allah'ın azabına doğru giderler. Kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 9 ila 17. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerime.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyicilerim, Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak her birinize sağlık, afiyet içerisinde rızasına muvafık bir hayat nasip eylesin. Her birimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak vücutlarımıza sıhhat, afiyet, ailelerimize huzur, saadet, kazançlarımıza bereket lütfetsin, ihsan eylesin, helalinden kazanıp helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi nasip eylesin. Allah için harcadığımızın Rabbimizin rızası istikametinde fakir, fukara, yetim ve yoksullarla paylaştığımızın gerçekte bizim olduğunun bilinciyle mala, mülke, dünyalıklara yaklaşabilmeyi, yani Allah için verdiğimizin asıl öz malımız, biriktirip yığdıklarımızın ise mirasçının malı, Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle mirasçının malı olduğunun bilinciyle malımıza, mülkümüze, dünyalıklarımıza muamele edebilmeyi, yani dünyayı öyle değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ne kadar zamanımız varsa, ne kadar süremiz varsa Rabbim salih amellerle, güzel ahlakla bezenmiş, sağlam bir imanla yaşayıp razı olduğu hayatı yaşayıp razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz cennetinden, cemalinden mahrum bırakmasın bizi. Yaptığımız hatalarla, işlediğimiz günahlarla, içine daldığımız yanlışlarla, peşinden gittiğimiz haramlarla bizi rahmetinden, rızasından, cennetinden mahrum olmaktan muhafaza eylesin Rabbimiz. İsa suresinden böyle devam ediyoruz. Dediğim gibi çok düzenli her ayeti arz etmiyoruz. Daha çok böyle kolay anlaşılabilecekleri, dikkatlerimizi Kur'an-ı Kerim'e çekebilmek amacıyla ayetlerin bir kısmını arz etmeye çalışıyoruz. Uzun süreden beri böyle yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle Kur'an'ın yaşayan bir kitap olduğunu, hayatımızı tanzim eden bir kitap olduğunu, hayatımızı onunla tanzim etmemiz gerektiğini, Kur'an-ı Kerim'in hem dünyamıza, ailemize, sokağımıza, ticaretimize, kalbimize dair söyleyecekleri olduğunu, söyledikleri olduğunu, hem ibadetlere dair söyledikleri olduğunu, elbette nübüvvetten bahsettiğini, ana ekseninin tevhid olduğunu, Allah'ın bütün sistemin bunun üzerine kurulması gerektiğini, kainattaki her şey tevhid esasına, her şeyin sahibinin, yaratıcısının, yöneticisinin, var edip devam ettirenin Allah olduğu inancı üzerine kurulduğunu anlatan ayetler var. Biz de anlayabildiğimiz kadarıyla, ki en mühim gayretimiz Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve hayatımıza güzel yaşamak, hayatımızda güzel yaşamak olmalı. Biz de o anlama çabasını sürdürüyoruz. Her birimiz takatimiz, kabiliyetimiz, aklımız ölçüsünce Kur'an-ı Kerim'den istifade etmeye gayret edeceğiz. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İkra'ul Kur'ane fe innehu ye'ti şefi'an li ashabi yevmel kıyame fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabi, Kur'an'ı okuyun. Zira Kur'an-ı Kerim kıyamet günü ashabına, yani dostlarına, yani okuyup da onu yaşayanlara şefaat edecektir müjdesine nail olabileceğimiz bir hayatı yaşamayı Rabbimiz nasip etsin. Diyeceksiniz ki hoca derse başlamadan, programa başlamadan önce 5 dakikasını neredeyse duayla geçirdi. Ama duamız olmasa, kulluğumuz olmasa ne değerimiz olur ki Rabbimizin katında, değil mi? Ma ya'bu bikum rabbi levla du'aukum. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin, ibadetiniz, kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin diye bitiyor Furkan suresinin son ayeti. Biz duamızda, biz Allah katında, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin karşısında aziyetimizi itirafla, yerimizi bildiğimizi itirafla aslında değer kazanıyoruz ya da kaybediyoruz bir noktada. Onun için duayı ihmal etmemek lazım. Dua ibadetin özüdür. Rabbimiz makbul dualar yapabilmeyi nasip eylesin ve dualarımıza icabet eylesin. Çoluk çocuğumuzu istikamet üzere, hep beraber istikamet üzere yaşayanlardan eylesin. Bizi, hepimizi sevdiği, beğendiği, razı ve memnun olduğu kullarından eylesin. Nisan suresinin 122. ayet-i kerimesi şöyledir. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de sık tekrar edilen ayetlerden bir tanesidir. İman edip de ahiret için yararlı işler yapanlar, salih ameller işleyenler, faydalı işler yapanlar içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İman edip de güzel yaşayanları, güzel işler yapanları, yani bu salih amel konusuna programlarımızda, sohbetlerimizde aralıklarla değiniyoruz, değinmeye çalışıyoruz. Sadece ibadet değildir salih amel diyoruz. İnsanın yapmış olduğu doğru, meşru, faydalı işlerin tamamının salih amel olduğunu, insanın iyi komşu olmasının, komşusuyla güzel geçinmesinin, fakir fukaraya yardım etmesinin, yerine göre bir hastayı ziyaret edip derdiyle ilgilenmesinin en güzel salih amellerden olduğunu, çalışıp üretmesinin, helal dairede kalmaya gayret ederek, helalinden kazanıp da insanlar harama bulaşmasın diye gayret etmesinin, dünyada adaletle hükmetmesinin, emanet ve ehliyet bilincine riayet etmesinin en güzel salih amellerden olduğunu Kur'an-ı Kerim'in vurguladıklarından biz de anlamaya çalışıyoruz. Salih ameller, yani salih amel sadece ibadete hasredilmemelidir. Hatta ibadetten daha ziyade salih ameller ibadetlerin dışındaki faydalı, yararlı, güzel, meşru işler için kullanılmaktadır desek herhalde yanlış bir cümlede kurmuş olmayız. Böyle yararlı işler yapanlar, hayatı güzel yaşayanlar elbette iman ettikten sonra, kıymetli dinleyenlerim, iman etmeden hiçbir işimiz değer kazanmıyor. İman etmeden hiçbir davranışımız Allah katında değer kazanmıyor. Önce iman etmek gerekiyor. Bu yaptığımız yararlı işler, hani bizde çok klasik bir şey vardır. Ya elektriği buldu Edison. Ne yani bu kadar hayırlı, faydalı, yararlı bir iş yaptı. Bak biz bile Diyanet Radyolarımızın stüdyosunda onun keşfetmiş olduğu ampülden yayılan ışığı kullanmak suretiyle hitap ediyoruz. Şimdi bu kadar yararlı iş yapmışken bir kıymeti yok mu şeklinde sorular çok sorulur. Böyle Edison bu konuda sembol haline gelmiştir. Sadece onunla mahsus değil. Yani şu an insanın hayatını kolaylaştıran pek çok teknolojik aletle ilgili, teknolojik gelişimle ilgili, bilimsel gelişimle ilgili bu örnekler verilebilir. Bunlar kıymetli midir? Elbette çok kıymetlidir. Bizim bahsettiğimiz mesele ahirete yönelik kıymetinin devam etmesiyle alakalıdır. Bunların, yani dünyadaki bu kıymetli işlerin ahirette karşılığının görülebilmesi için iman şarttır. İman olmadan bu işler sadece insana dünyadaki getirisiyle sınırlı kalmaktadır. İman olmadıkça insanın başarıları, yaptığı güzel işlerin karşılığı sadece bu dünyada görülecektir. Allah Celle Celaluhu bir kural koyuyor. Yani yaratan benim, yaşatan benim, rızık veren benim, aldığınız bir nefesi bile almanıza müsaade eden, imkan veren benim, benim otoritemi, benim varlığımı, birliğimi, benim sizi yarattığımı, yaşattığımı, yönettiğimi, öldükten sonra tekrar dirilteceğimi ve yaptıklarınızın ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın karşılığını görmek üzere sizi bir araya getireceğimi kabul edeceksiniz diyor. Yani bu kabul edilirse, bu çok adil bir şey. Kabul ederse insan, yaptığı bütün güzelliklerin faydasını görür. Adeta farzlarını yerine getirdikçe bir insan, iman edip de ibadetlerini de ihmal etmediği sürece, tarlada çalışsa akşama kadar sanki namaz kılıyor, ibadet ediyor gibidir mesela, zikrediyordur. Efendim helal, meşru bir işte çalışsa, ofisinde efendim helal dairede kimseye hile, desise, tuzak kurmadan, yalana, gıybete, harama başvurmadan helalinden işini yürütse ibadet ediyor gibidir adeta. Hangi işini yaparsa yapsın, ister elinde süpürgeyle kaldırımları süpürsün, ne kadar güzel bir iştir, ne kadar güzel bir ibadet sevabı kazandırabilir insana. Ne zaman? İman olduktan sonra. Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını, yaşatıcılığını, yöneticiliğini kabul ettikten sonra, Allah'ın otoritesinin önünde boyun eğdikten sonra, ibadetlerini de elbette, özellikle farzlarını ihmal etmedikten sonra. Şimdi bu değer kazanması için mutlaka insanın iman etmesi gerekir. Bu husus neden bu kadar sık duruyoruz kıymetli dinleyenlerim diye aklınıza gelebilir. Gözümüzden kaçıyor. Çok beşeri düşünmeye, çok dünyevi düşünmeye başlıyoruz. Çok böyle, yani biz zaten fıtrat olarak peşin olana, çabuk olana, dünyaya daha fazla meyilliyiz. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire der Cenab-ı Hak Kıyamet Suresi'nde. Yani siz peşin olanı, çabuk olanı, acele olanı seviyorsunuz. Geride gelecek olanı, sonra gelecek olanı, yani ahireti bırakıyorsunuz bir tarafa buyurur. Genellikle insan yapısı itibariyle de acelecidir, peşincidir, hemen dünya, dünya. Böyle olunca da bu tarz, eğer kendimizi bu konuda kontrol etmeyi başaramaz, tedbirler almaz, kalbimizi ihmal edersek, bir müddet sonra bütün hayat dünyadan ibaretmiş gibi zannedilmeye başlanıyor. Bakıyorsun insan, ya boş ver şimdi ibadetin zamanımı, boş ver şimdi ahiretin zamanımı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir diyor. Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Netice itibariyle ebedi hayatımızla kıyasladığımızda dünyadaki süremiz kısa ama çok kısa. Sa'aten minen neha. Lebithna yevmen ev ba'de yevm. Değişik ifadeler. Aşiyyeten ev duhaha. Kimi yerde insanlar bunu gündüzün bir kısmı kadar, günün bir kısmı kadar, gündüzün bir bölümü, bir saati, bir bölümü kadar, bir kuşluk vakti, bir akşam vakti kadar diye değerlendireceklerini ahiret aleminde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zikrediyor. İnanan insan açısından diyeceksiniz. Evet, inanan insan açısından, ama inanmayana yapacak bir şeyimiz yok. Zaten sadece dua edebiliriz. Allah hidayet lütfeylesin. En büyük nimet iman nimetidir. Bugün fark etmiyoruz. Bugün en büyük nimetin efendim belki karnımızı doyuracak gıda, susuzluğumuzu giderecek su. Bunlar da çok büyük nimetlerdir. Ha, bu bunların önemini erteliyor. Görmezlikten geliyor değilim, aman yanlış anlaşılmasın. Bunları zannederiz. Biz bugün en büyük nimet bir makam, bir mevki, bir rütbe, en büyük nimet bir şöhret, efendim bir servet zannedebiliriz. Ama gerçekte en büyük nimet, bugün akşam böyle haberlere bakarken ismini vermeyeceğim, çok meşhur, hemen hepimizin çok iyi tanıdığı zatlardan bir tanesinin bugünkü halini işte çekmişler, haber yapmış haber siteleri. O güzel de üstüne de bir şeyler yazmışlar. Bir olumsuzluktan bahsederek değil tabii. Yani şu kadar varlıklı, şu kadar şöhretli bir insandı. Şimdi işte Alzheimer hastası olmuş. Ne söylediğini, nereye gittiğini, gittiği zaman evinin yolunu bilebilecek, kapısını bulabilecek durumda değil. İnsan bugünü aklından çıkarmadan, yani bu başına gelebilmesi muhtemel olan bu akıbeti aklından çıkarmadan gününü yaşamalı. Yani haramın, yanlışın, yalanın peşine koşmamalı kıymetli kardeşlerim. Yanlış işler yapmamalı, hesabı verilemeyecek efendim bir hayatın peşinde koşmamalı diye sürekli kendimizi telkin etmemiz gerekiyor. Kendimizi ikna etmemiz gerekiyor. Kendimizle konuşmamız gerekiyor. Çünkü şeytan bizi, yani zihnimizi etkiliyor. Yani şeytanı suçlayıp günahtan kurtulduk. Yani o öyle tabir ediyoruz. Zihnimiz dünyevi olana meyletme konusunda çok yatkındır. Kalbimiz onu sevme konusunda çok yatkındır. O tarafa yönelme, o tarafa koşma konusunda, peşin olanla sevinme konusunda çok daha meyilliyiz. Onun için kendimizi ne kadar kontrol edebilir, kendimizi ne kadar denetleyebilir, kendimizi ne kadar istikamet üzere yürüme konusunda zorlayabilir, yönlendirebilirsek o kadar Rabbimizin katında ecrimiz, mükafatımız elbette olacak. Rabbimizin katında değerimiz olacaktır. Bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler, yararlı işler yapanlar, salih işler, salih ameller işleyenler, سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Onları işlerinden ırmaklar akan cennetlere, bahçelere girdireceğiz. Oraya alacağız onları. İşte yine Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçtiği üzere halidine fiha, orada kalacaklar. Ebeda, temelli, sürekli, devamlı, sonsuz, bittiği an, bittiği gün yok. Sürekli bir hayat. Nasıl olacak bu hocam? Göreceğiz. Göreceğimizi umut ediyoruz. Elbette iman ediyoruz. Ve bunun cennette olmasına da duamız, ümidimiz çok büyüktür. Allah o dualarımıza icabet buyursun. O ümidimizi karşılıksız bırakmasın. Allah bizi razı ve memnun olduğu kullarından kılsın. Buyuruyor ki وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّا Bu yani hak bir söz olarak Allah bunu vaat etti. Allah'ın vaadidir. Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözü, Allah'ın vaadidir bu. Bu mutlaka ve mutlaka olacaktır. Ve men estegu minallahi gıyla. Söz bakımından, yani söylediği sözün doğru olması bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Sözü Allah'tan daha doğru olan başka bir varlıktan bahsedilebilir mi? Allah söz verdiyse bu söz mutlaka yerine gelecektir. Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاتِ Allah sözünden dönmeyendir, caymayandır, vazgeçmeyendir. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizi razı olduğu şekilde iman eden kullarından kılsın. Salih ameller yaşayan, salih amellerle yaşayan kullarından kılsın. Güzel ahlak sahibi kullarından kılsın. İbadet ve taatlerini eda eden, yerine getiren kullarından kılsın. Eliyle, diliyle, bedeniyle hiç kimseye zarar vermeden ve zarar görmeden yaşayan kullarından kılsın. Razı ve memnun olduğu hayatı yaşamış olarak bu süreyi tamamlayıp huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Duasıyla önümüzdeki programda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. Ayetler.

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da, hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'illezina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi. Yahsabuhumul cahilu aghniya'a min at-ta'affuf. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم.
2: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan, Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. 1. konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması, doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...29. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat sureleri yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun, unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki, dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor. Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızda hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de neydi belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları

ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o öfkeli olarak seslenmişti. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise şiddetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde, yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur, gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur.
Yananların akıntısından başka bir yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde, Ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından, inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona, miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka, namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkârcılara ne oluyor ki, inkâr veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla! Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür.
Nuh Suresi.

vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır. Onların içinde ayrı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz, cinler, göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var. Ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini
asla engelleyemeyiz.

kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiç kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında, üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki, Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettikten sonra ortaya çıkmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla O'na yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaşacak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunan

0: Onlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Daha fazla vermek mi? Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da, Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır. Dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yaratmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınılacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki, bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe, ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline, öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mülk, Kalem, Hakka, Meariç, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyame, İnsan ve Mürselat surelerinin yer aldığı 29. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra. Serlevha Ayetler. İbrahim Suresi 41. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hazreti İbrahim'in duası Rabbena Firli. Hazreti İbrahim, Allah'tan aldığı emir doğrultusunda oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ettikten sonra bu ve bundan önceki ayetlerde bildirilen duaları yapmıştır. Her namazın son oturuşunda okuduğumuz Hazreti İbrahim'in bu duası ise kişinin kendisinden başlayarak annesinin, babasının ve nihayet bütün Müslümanların bağışlamasını içermesi bakımından çok kapsayıcı bir duadır. Bu dua bizim sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua etmemizi de bir görev olarak bize yüklemektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, İslam ümmeti için

0: dua etmek her Müslümanın vazifesidir. Almamız gereken ikinci mesaj, peygamberlerin duaları bizim için birer örnektir. Almamız gereken son mesajsa, dualarımızda anne babamız başta olmak üzere tüm müminleri hiçbir zaman unutmamalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar, şu an itibariyle Kur'an sofrasına iştirak eden kıymetli Kur'an sevdalıları, yine birlikteyiz, yeniden beraberiz, Kur'an Hocası programındayız. Bu vesileyle ben hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, Kur'an Hocası programımızda, bugünkü dersimizde yeni bir sureye başlıyoruz. Bu da Tarık Suresi. Suratut Tarık. Evet, Tarık Suresi. Hepinizin bildiği gibi bir sureye başlarken eğer bir sayfada yer alıyorsa o sayfayı okuyoruz. Birden çok sayfada yer alıyorsa o sureyle ilgili ayetler, önce ilk sayfada yer alan ayetleri okuyoruz. Sonra sırası geldiğinde diğer sayfadaki ayetleri okuyoruz. Tarık Suresi 6 satırlık bir sure olması itibariyle sadece 590. sayfada yer almakta. Dolayısıyla ayeti kerimelerin hepsini önce okuyacağım. Uygulamamız bu malum. Önce ayetlerin tümünü okuyoruz. Ardından da ayetlerde Allahu Teala ne buyuruyor, ona da kulak veriyoruz. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadet olduğu gibi, Kur'an'ı anlamak onunla yaşamak için gereklidir. Elzemdir. Bu itibarla sadece okumakla kalmıyoruz. Ayetlerin aynı zamanda anlamını bizlere ne tür sorumluluklar yüklediğini de öğrenmek suretiyle Kur'an bilgilerine sahip oluyoruz. Olmamız da gerekiyor. İşte bu çerçevede önce ayetleri okuyorum.

غائب إنه على رجعه لقادر

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Tarık suresini okuduk. Şimdi bu ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Birlikte kulak veriyoruz. Allah kelamı, Allah kelamında yer alan ifadeler bize neyi öğütlüyor ya da neyi hatırlatıyor ya da bizlerden ne istiyor, hangi mesajlar var? Bunları duyalım, bunları bilelim. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızlar. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki, Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet kıymetli dostlar, bu meali okuyunca ya da dinleyince eminim tekrar tekrar okuması geliyor insanın, dinlemesi geliyor dinleyenin. Evet, şöyle kısaca suredeki ayetleri bir kez daha özetlersek değerli dostlar, Allahu Teala gökyüzünden bahsederek insanlara ibretli tabloları anlatıyor. Gökyüzüne bakılmasını, gece çakıp görünene dikkat edilmesini, o gece çakıp görünenin yıldızlar olduğunu ifade ediyor. Gündüz gözükmeyen yıldızlar, akşam olduktan sonra, karanlık sonrasında artık ortaya çıkıyorlar. Bunların varlığı, ortaya çıkışı, görünmesi ya da yok olması, bağlı olduğu ya da onu idare eden bir kudretin varlığını anlatıyor bize. Aynı zamanda insanların hiçbirisinin yaptıklarının gözükmediği gibi bir kanaate sahip olmamasını, her şeyin bilindiğini Allah-u Teala dile getiriyor. Ve çok önemli bir konu. İnsanın neden yaratıldığına bakarak o ilahi kudreti, Allah-u Teala'nın zatını, gücünü, muradını tefekkür etmesini dile getiriyor Yüce Rabbimiz. İnsan, bel ve göğüs kafesi arasından çıkan, atılan bir sudan yaratıldığını. Bakınız, alınan bu şekil, insan şekli değil mi? Gelişen bir hal, akıl ile, diğer bütün azalar ile donatılarak gelinen şeklin bir sudan oluştuğunu Allah-u Teala dile getirmek suretiyle insanın ibret tablosunu çiziyor gözler önüne. Ve insanı Allah-u Teala nasıl sudan yarattıysa öldükten sonra da yaratma kudretine sahip olduğunu da ifade ediyor. Ve toprağı bitkilerin yardığı dile getirilerek. Bakınız aslında toprağa göre daha zayıf gözüken, dokunduğunuz zaman ezilebilen, tahrip olan bir bitki filizinin ucunun Allah'ın yerleştirdiği nizam ve düzen sayesinde toprağı yararak çıktığını, bunun kendiliğinden olamayacağını, gözler önüne sererek de böyle bir güç ortaya konmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in, dinin şaka aracı olmadığı, bu dinin şaka sayılmayacağı, Allah-u Teala'nın beyanının gerçek olduğu vurgulanarak, inkar edenler için dünya hayatında mühlet verilmesini, ki zaten yaptığı kötülüklerin anında ceza bulmamasının da onlar için bir mühlet olduğunu gözler önüne seriyor Yüce Rabbimiz. Evet kıymetli dostlar, ben derim ki buyurun program sonrası ne zaman müsait olursanız bir kez daha

0: Tarık suresinin mealini okuyalım. Bugünlük de dersimiz bu kadar kıymetli dostlar. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Yusuf Karadayı, Ali İmran Suresi 169 ila 173. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35 ila 41. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve mü

0: müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: ...28. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin meali yer almaktadır.
3: Mücadele Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik. Ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah, onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki, 4'üncüleri o olmasın. 5 kişi yoktur ki, 6'ncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman, günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmeyin.

etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın denildiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alır?

olsa bilmeli ki Allah cezalandırma da çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız, diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak

edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar. Ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek. Yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'a bırakıp da taptıklarınızla bir ilişkimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki, İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir, Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakın.

Önce yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkarcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi,
her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi işlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilmeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında, dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar. Hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır. Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip
Rabbim,

bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirette yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını bol bol verir, cezadaysa acele etmez. Allah, akıl ve duyularla idrak edilmeyeni de, edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki

0: Belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine, haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe, dendi. Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, Rabbim, demişti. Yüce katında, cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti. Ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.
1: Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin yer aldığı 28. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Eşref-i Mahlukat, İnsan. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra Suresi 70. Ayet. Bu ayeti kerimede insanın yaratılmış diğer canlılara üstünlüğü bizzat onu yaratan tarafından bildirilmiştir. Kerramna ve faddalna fiilleri üstünlüğü göstermekte, müfessirler bu üstünlüğü kendisine eller ve ayaklar verilmesi, elleri vasıtasıyla yiyip içmesi, diğer yaratıklara karşı hükümle saltanat sahibi olması ve diğerlerinin onun hizmetine verilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu üstünlük ona verilen nimetlerle olduğu gibi yüklenen sorumluluklarla da ortadadır. İnsana nimet ve külfetlerle geçireceği dünyadan sonra hesabını vermek zorunda olduğu bir hayat ikram edilmiş, kendisine varlık bahşedildiği için de bir sınava tabi tutulmuştur. İnsanın iyiyi kötüden ayırmaya başlamasından ölümüne kadar devam eden bu sınav süresince sorumluluklarının farkına varması ve bu süreyi iyi işler yaparak geçirmesi zorunludur. Allah'ın insanı yaratacağını meleklere bildirmesinden söz eden ayete göre insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratılmıştır. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bakara Suresi 30. Ayet. Halife, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demektir. Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde adaletle hükmetmek, yeryüzünü imar etmek, hesap gününü unutmamak gibi yükümlülükleri kapsar. Halife, kendisine verilen görevleri onun yerine kullanan kişidir. Malik, sahip değildir ve kendisine verilenin dışında bir gücü yoktur. Bu nedenle kendi istediklerini yapma hakkına sahip değildir. Onun görevi Rabbinin isteklerini yerine getirmektir. Her zorlukla beraber iki kolaylığın olması, Allah'ın darda kalanın duasına icabet etmesi, sıkıntıları gidermesi, insana bu sorumluluğu yüklerken onu belli meziyetlerle donattığını, görevini yerine getirirken karşılaşacağı zorlukları Allah'ın desteğiyle aşabileceğini dile getirmektedir. Bu önemli görev, insanın unutkanlık, dünya nimetlerine gereğinden fazla bağlılık, kibir, şükürsüzlük, acelecilik ve benzeri zaafları yüzünden kesintiye uğrayabilir. O bu özelliklerinden dolayı bazen kendini, bazen Rabbini unutacak kadar ileri gider. Sonuçta insan ismiyle müsemmadır. İnsan kelimesi nisyandan gelir ve insanın unutkan bir varlık olduğunun altını çizer. İbni Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre insan kelimesinin aslı insiyandır ve bu ismi almasının nedeni insanın Yüce Allah'ın kendisiyle yaptığı anlaşmayı unutmasıdır. Onun aklını, malını, sağlığını, zamanını kaybetmesine sebep olan alışkanlıkları ve bağımlılıkları da böyle nisyan dönemlerinin sonucudur. Ruhu doyurmadığı zaman insanın başına gelebilecekleri tahmin etmek çok da güç değildir. Bağımlılık bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olmak demektir. Bu durum ister Allah'ın Kur'an'da rics, pislik ve şeytanın ameli olarak isimlendirdiği içki, kumar gibi alışkanlıklar olsun, isterse modern dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı olsun, hem dünya hayatını ve temsilcilik yönünü tehdit etmesi, hem de korumak zorunda olduğu emanetleri bakımından insan için tehlike arz etmektedir. Kişiliği şekillendiren aidiyetler dinle beslenmemişse, iyilik, kötülük, kâr, zarar, güzel, çirkin ve benzeri kavramlar her insanın kendi dünyasına terk edilmişse, yani bütün bunlar için ortak din dilinden yararlanılmamışsa, insanın zarara uğraması kaçınılmazdır. Din, aklı, canı, malı, nesli korumayı emrederken, insanın bütün zayıf yönlerini gözetmekte, onun zarara uğramasına engel olacak sınırlar çizmektedir. Hududullah adı verilen bu sınırı gözetmek ve onları çiğnememek insanın kendi yararınadır. Allah'ın koyduğu kuralların, kulların aşamayacağı bir çizgisi, bir sınırı vardır. O, bu sınırı aşanı cehenneme, muhafaza edeni cennete sokar. Üstelik, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun emri ilahisi, insanın sadece kendisi için değil, ailesi için de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünya ve ahirete hayır ve güzellik olarak katkısı olmayan şeyler, din dilinde malayani olarak isimlendirilir. Sevgili Peygamberimiz, malayani'yi yani faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyurmak suretiyle, boş işlerle araya çekilen setin, din güzelliğiyle doğrudan alakası olduğunu gözler önüne sermiştir. Sayılı nefes, sayılı ömür bir gün bitecek. Bu dünyanın keyfi, zevkleri ve tuzakları geride kalacaktır. O halde neden var olduğumuz sorusuna cevap vermek ve varlık bilinciyle yaşamak yerine neden dünyamıza bir getirisi ve ahiretimize bir katkısı olmayan işlerle uğraşıyoruz? Bizi her an gördüğünü bilerek Yüce Yaradan'ın huzurunda kimsenin bilmesini istemeyeceğimiz işleri neden yapıyoruz? Ya da neden bize Allah tarafından ikram edilmiş akıl ve düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırarak bizi başkalarının güdümüne sokacak zafiyetlerin peşine düşüyoruz? Allah Resulüne, müminlerin en akıllısı, şuurlusu kimdir diye sorulduğunda o, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayatı için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir cevabını verdiği halde, biz neden hem aklımızı kullanmıyor hem de ahiret yokmuş gibi davranıyoruz?
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir az sonra. Serlevha Ayetler. Taha Suresi 112. Ayet.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i insanların öğüt alması için indirmiştir. Kim bu öğütlerden yüz çevirirse, kıyamet gününde bunun günahını yüklenecektir. Yüce Allah, bu dünyada herkesin yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. İman edip salih amel işleyenlerin ise o zor günde tedirgin olmasına gerek yoktur. Zira orada imanlarının ve yaptıkları iyiliklerinin karşılığı kendilerine tas tamam verilecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah katında sadece müminlerin yaptığı iyilikler mükafatlandırılacaktır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, müminler yaptıkları iyi amellerin karşılığını eksiksiz bir şekilde tam olarak alacaklardır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 8 ve 9. ayetlerin meali. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu en bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Sekiz ve dokuzuncu ayetlerin tefsiri. Önceki ayette Allah tarafından bildirilenlere inanma konusunda mutlak bir teslimiyet tavrı gösteren müminler övüldükten sonra, burada onların içtenlikle yakarışlarına değinilmekte ve hidayete erişebilmenin de, hidayette kalmanın da Allah'ın lütfuyla olduğuna inanmak gerektiğine işaret edilmektedir. Bazı müfessirlere göre Yüce Allah önceki ayette iki zıt tutuma temas ettikten sonra, burada hak yol üzere kalabilmek için müminlerin nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmektedir. İmana da küfre de yönelmeyi elverişli olan kalbin bunlardan birine yönelişi, bunu meydana getiren bir sebep ve iradeye bağlıdır. Ehl-i sünnete göre dünya hayatında bir sınav içinde bulunan kulun cüz'i iradesini hangi yönde kullandığı, onun sorumluluğu açısından önem taşımakla beraber, sonuçları yaratan külli iradenin Yüce Allah'a ait olduğu unutulmamalıdır. Şayet bu noktada ilahi lütuf göz önüne alınmayıp, kulun her sonucu kendi iradesiyle meydana getirebileceği kabul edilirse, kulluğun ve Allah'a yalvarmanın anlamı kalmaz. Her insan, hidayeti kendisinin güvence altına alabileceği bir paye olarak görmeye başlar. Bu sebeple ayet-i kerimede hidayetin Yüce Allah'tan geldiğine dikkat çekilmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber'in, "Ey kalplere yön veren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl" şeklinde dua ettiği ve ardından bu ayeti okuduğu rivayet edilmiştir. Yine ayetten anlaşıldığına göre, gerçek manada kulluk sadece mesela bir iş ilişkisinde olduğu gibi, Allah'ın buyruklarını yapıp yasaklarından kaçınmaktan, yani şekli bir görevden ibaret olmayıp, kişinin her an Allah'ın lütfuna muhtaç olduğunun bilincinde olması ve vazifelerini bu bilinç içinde yerine getirmesidir. Ali İmran Suresi 10 ve 11. ayetlerin meali. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Firavun hanedanının ve daha öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Onuncu ayetin tefsiri. Önceki ayetlerde müminlerin dua ve yakarışlarına değinilmiş, burada da inkar edenlerin durumu ve karşılaşacakları azabın ne kadar şiddetli olacağı açıklanmıştır. İnkar edenler ifadesi hakkında değişik açıklamalar yapılmış ve bununla surenin nüzul sebebine değinilirken zikri geçen Necran heyetinin kastedildiği de ileri sürülmüştür. Siyer kaynaklarında bu heyetin üyesi Ebu Harise'nin kardeşine şöyle dediği nakledilir. Ben kesinlikle biliyorum ki o, Hazreti Muhammed, gerçekten Allah'ın peygamberidir. Fakat bunu açıklarsam Bizans yetkilileri bana verdikleri mal ve mevkiyi geri alırlar. Ayetin inişine vesile olan bir olay bulunsa bile, mal ve evlatların inkarcıları ahiret azabından kurtaramayacağı anlamının genel olduğu kuşkusuzdur. Burada psikolojik tahlili dayalı bir uyarının bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki, mal ve çocuklar, insanoğlunun daraldığında destek almak için genellikle başvurduğu dayanaklar olup, bunlar insandaki güvence arama arzusunu ve fikrini temsil etmektedir. Sigorta ve sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması ve bununla da yetinmeyip, reasürans yani sigortanın sigorta edilmesi usulüne başvurulması, şirketlerde ve bütçelerde ihtiyat akçesi yedek fon ayrılması, borç ilişkilerinde kişisel veya mali teminat, kefalet veya değişik şekilleriyle rehin istenmesi, yargılama hukukunda üst mahkeme denetiminin hatta insan hakları ihlalleri karşısında milletler arası düzeyde organların devreye sokulması, elektrikle çalışan sistemlerde otomatik şalterler konması, bilgisayar teknolojisiyle yapılan çalışmalarda o ana kadar ortaya konan emeğin zayi olmasını engelleyecek yöntemler geliştirilmesi gibi çağdaş olanları da dahil olmak üzere alınan önlemler hep insanoğlunun ya sahip olduğu imkanları ve değerleri koruma veya karşılaşabileceği tehlikeleri yahut zararları önleme veya azaltma uğruna değil midir? Burada ve yakın içerikteki birçok ayette, dünya hayatında kişiye güvence sağlayabilen hiçbir yolun, kıyamet gününde bir yarar sağlayamayacağı, herkesin tek başına yaptıklarının hesabını vermek durumunda kalacağı, sadece iman dolu bir kalp ve salih amellerle Allah'ın huzuruna gelmiş olmanın bir değer ifade edeceği belirtilmiştir. Ayet-i Kerime, inkârcıların karşılaşacakları cezanın ağırlığını da ince bir üslupla tasvir etmektedir. Zira cezalandırma, kişinin eziyet görmesini sağlamaktan ibaret değildir. Gerçekte en ağır ceza, bir taraftan kişinin yararlana geldiği imkanlardan yoksun bırakılması, diğer taraftan da acılara maruz bırakılmasıdır. İşte ayette inkârcıların hem dünya hayatındaki mutluluklarını ahirete taşıyamayacakları, hem de çok çetin bir azaba çarptırılacakları belirtilerek uğrayacakları cezanın ağırlık derecesi ortaya konmuş olmaktadır. Azabın şiddeti ise onların yanacakları şeklinde değil, cehennem ateşinin yakıtını teşkil edecekleri şeklinde ifade edilerek açıklanmıştır. Küfür ve kafir kavramlarının geniş anlamı esas alınırsa, ayetteki inkar edenler ifadesiyle, gerek müşriklerin gerekse ehli kitaptan olan inkârcıların kastedildiği söylenebilir. Bununla birlikte bazı müfessirlere göre Kur'an'daki genel kullanım ışığında bu ifadeden maksat müşriklerdir. Diğer bir yoruma göre ise müteakip ayette Firavun'un durumu örnek gösterildiğine göre burada Yahudi olan Kurayza ve Nadir kabileleriyle Hristiyan Necranlılar kastedilmiş olmalıdır. Çünkü Araplar nezdinde Ad ve Semud kavimlerinin haberleri, Yahudi ve Hristiyan muhitinde ise Firavun'un başına gelenler daha yaygın olarak bilinmekteydi. Bu yorumu destekleyen diğer bir delil de, Hristiyanların bazı telakkilerinin yanlışlığını ortaya koymanın bu surenin başlıca hedeflerinden birini teşkil etmesidir. Ayetin, "Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır" şeklinde tercüme edilen kısmına, Allah'ın azabına karşı hiçbir yarar sağlamayacaktır anlamı da verilmiştir. Ali İmran Suresi 11. ayetin tefsiri. Bu ayette Firavun hanedanı ve ondan önceki inkarcılarla 10. ayette belirtilen Kur'an'ın muhatabı olan inkarcılar arasında kurulan benzerlik ilişkisinin hangi açıdan olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Ayette geçen deb kelimesinin çaba sarf etme, devamlılık, adet, durum gibi anlamlarının bulunması bu yorumlarda etkili olmuştur. Buna göre her iki gruptaki inkarcıların a. peygamberleri yalanlamada çok büyük çaba harcadıkları, b. bu tavır ve tutumda farklılık göstermedikleri, c. mal ve evlatlarının Allah'ın azabına karşı kendilerini koruyamayacağı, c. cehennemde sürekli kalacakları ve cehennem ateşine yakıt olacakları, e. Allah tarafından aynı muameleye tabi tutulacakları ve dünyada da bir takım benzer cezalara çarptırılacakları şeklinde anlamlar verilmiştir. Söz konusu kelimenin sözlük manası ve cümle yapısı içindeki yerinden hareketle verilen bu farklı anlamların özü ve ortak noktası şudur. Kur'an'ın muhatabı olan inkârcılar, Firavun ve yandaşlarıyla örneklendirilen önceki inkârcıların durumlarından ders çıkarmalı ve kendi akıbetlerinin de onlarınkine benzer olacağına dikkat etmelidirler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudu s-sadaqati fen'immahi ve in tukfuha ve tu'tuha l-fukara'a fehuve khayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'melun khabir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları

ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım.

0: O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin meali yer almaktadır.
2: Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir,